sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

Götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silin de bilsin. Artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını düşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu. Çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu. Hatıralarını

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten yoruldum bilsin. Onu çok sevmekten.

bakışlarını, gözlerin deryasında pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya,

hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen kayma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın.

0: adresi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: IFM Reklam.

0: 544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Ay FM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi.

0: kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.
5: Çok çok çok güzelim, unutursam yazsın.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın.

0: Büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercih

0: villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

0: Kafa FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de

0: Pazar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544-367-84-36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Cuma mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine.

0: Ailesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve

0: tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: Hayatem reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı.

0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
1: IFM Reklam.

0: Nasıl böyleyim? Ay efem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercih

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla karşınızdayım.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda

0: Büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No. 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: IFM Reklam.
4: Ve reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Şimdi de bir istek şarkımız daha var. Nevden Mazideki Aşk.

0: Ve şimdi de son feci bisikletten bu kız geliyor.
1: Bu kız beni sever.
0: Ama ondan önce bir soru sormak istiyorum. Bir günlüğüne telefonunuzu bıraksanız ilk ne yaparsınız?

0: IFM. 그입에 촉, 그 입의 지옥, 여름은 하얀이 복근의 다름이.
1: 2 Mistake şarkılarınız, cevaplarınız ve sorularınız için bize 532-686-7837 532-686-7837 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Sanırım ben bir günlüğüne telefondan uzak kalacak olsam hava durumuna bakmazdım. Aydın'da hava durumuna bakmak bile insanın içini bunaltıyor. Ve bir dinleyenimiz de demiş ki, başta yarım saat sıkılır bunalırdım. Sonra alışırdım herhalde. Olabilir, katılıyorum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: 0544-367-84-36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.
2: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi hepinizin bildiği bir şarkı var sırada. Başlangıcı çok tanıdık gelmiştir eminim. Pinhani'den Beni Al. Diğer adıyla Kavak Yerleri.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: Köy villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve ev...

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: IFM Reklam.

0: Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
1: Biliyorsun değil mi?
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yüzmek için girdiği derede kaybolan 21 yaşındaki Özbekistan uyruklu kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yüzmek için dereye giren 21 yaşındaki Özbekistan uyruklu kişiden bir süre sonra haber alınamadı. Oğlunu aramak için dere kenarına giden baba, gence ait kıyafetleri bulunca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara sahil güvenlik komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri de destek verdi. Ekiplerin dere içerisinde yaptığı arama çalışmaları sonucunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 haftadır aranan 25 yaşındaki otel çalışanından acı haber geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara çayında kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat'tan acı haber geldi. Piknik yapmak için arkadaşlarıyla birlikte gitti. Alara çayında gözden kaybolan genç için jandarma, sualtı arama kurtarma, polis, dalgıç ve AFAD ekipleri 3 haftadır arama çalışması yürütüyor. Ekipler Karakaya Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırırken Ahmet Polat'ın cansız bedenine suya girdiği değerlendirilen noktanın yakınındaki bir kayanın altında ulaştı.
1: Vallahi 12 Haziran'da ortadan kaybolan Ahmet Polat Manavgat Karakaya Yapay Şelale'nin oradaki böventinin altında bugün sabah itibariyle UMKE jandarma tarafından su işlerinin de desteğiyle taşın altında bulunmuştur.
0: Gencin cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılırken olayla ilgili inceleme devam ediyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın kısa sürede eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler tüm evi sarmadan kontrol altına alındı. Yangın Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan müstakil bir evin bahçesindeki odunlukta çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler odunluğun bitişindeki eve sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevlerin tüm evi sarmasını önledi. Yangında odunluk tamamen, evin ise bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Aydın'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Aydın Kaptan, komşularının ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Kapısının önündeki terlikleri yerinde duran ve telefonunun evden çaldığını fark eden komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe ederek durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri merdiven yardımıyla balkondan eve girdi. Ancak yapılan kontrollerde evin boş olduğu belirlendi. Araştırmayı sürdüren ekipler, Aydın Kaptan'ın sabah saatlerinde trenle yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki İzmir'e gittiğini tespit etti. Yaşlı adama sağ salim ulaşıldığını gören komşuları ise derin bir nefes aldı. Bursa'da trafik kazasında yaralanan sürücüye yardım etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 26 yaşındaki Furkan Alan'ın 10 gün önceki düğün görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaralı bir sürücüye yardım etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Furkan Alan'ın düğün görüntüleri yürek burktu.
2: gelsin bakalım kardeşlerimize.
0: Elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüyü kurtarmak için aracından inen alan, devrilen direkten yayılan elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Henüz 10 gün önce dünya evine giren genç için Yunus Eli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, genç eşi ve yakınları gözyaşları içinde Furkan Alan'ı son yolculuğuna uğurladı. Öte yandan ortaya çıkan düğün görüntülerinde Furkan Alan'ın eşi ve sevdikleriyle en mutlu gününü kutladığı anlar yer aldı.
2: Alkışlar gelsin bakalım kardeşim.
0: Muğla'da yaşamını yitiren emekli astsubay Gazi Celalettin Emre düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Barış Solak, geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti. Evinde fenalaşan Solak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıllık öğretmen ve iki çocuk babası olan Solak'ın vefatı eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Öğle namazının ardından Hacı Bey Camii'nde kılınan cenaze namazına ilçe protokolü, meslektaşları, öğrencileri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Barış Solak, Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada kavşaktan geçiş yapmak isteyen otomobil ile çevre yolunda seyir halindeki başka bir otomobil çarpıştı.
3: O muydu giden mi? Genç arkadaş.
0: Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin motor bölümünden duman yükselirken o sırada bölgeden geçen karayolları ekipleri yangın söndürme tüpüyle araca müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Nevşehir'de evlilik vaadiyle kandırdığı damat adayını yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sahte gelin ve beraberindeki kadın polis operasyonuyla yakalandı. Nevşehir'de evlilik vaadiyle bir damat adayının güvenini kazandığı öne sürülen iki kadın düğün hazırlıklarını dolandırıcılığa çevirdi. İddiaya göre şüpheliler damat adayıyla birlikte bir kuyumcuya giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın satın aldı. Ayrıca düğün hazırlıkları bahanesiyle yüklü miktarda nakit para aldığı, çeşitli alışverişler yaptırdığı ve damat ile annesine ait cep telefonlarını da alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Dolandırıldığını anlayan damat adayının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç kısa sürede tespit edilerek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlar, nakit para ve mağdurlara ait cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın'ın Didim ilçesinde ekmek alma sırası nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada silah çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre ekmek almak isteyen bir vatandaş yanında yeterli nakit bulunmadığı için aracından para almaya gitti. Fırına geri döndüğünde ise sıra nedeniyle bir kadınla tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya kadının yakınlarının da dahil olduğu 3 kişinin arkadaşı darp ettiği öne sürüldü.
4: İşte arkadaşlar bakın.
5: Ne oluyor?
4: Bakın anneme saldırıyor. Anneme saldırıyor. Bakın arkadaşlar.
5: Bakın. 77 yaşındaki kadın.
4: Siz inanmıyor musunuz bana silah çekmeye? Ben de 15 yaşında bir çocuğum.
5: Allah'ım.
4: Silah çek.
0: Arbede sırasında vatandaşın yanında bulunan 17 yaşındaki kızının da saldırıya uğradığı iddia edildi. Mağdur olduğunu öne süren vatandaş, EA isimli kişinin kendisine silah çektiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen EA'yı gözaltına aldı. İzmir'in Buca ilçesinde hakkında 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yükümlü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Teknik ve fiziki takip sonucunda silahlı yağma suçundan hakkında 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İA'nın saklandığı adres belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, afetlere karşı dirençli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi hedefiyle yatırımların sürdüğünü söyledi. İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin afet yönetiminde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ve sağlık altyapısını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini söyledi.
2: Saygıdeğer katılımcılar, son yıllarda sağlık altyapımıza önemli yatırımlar yaptık. Şehir hastanelerimiz güçlendirdik, sağlık tesislerimiz, yaygın acil sağlık hizmetlerimiz, hava ambulans hizmetlerimiz, ulusal medikal kurtarma ekiplerimiz, dijital sağlık altyapımız ve afet koordinasyon mekanizmalarımızla sağlık sistemimizin dayanıklılığını her geçen gün daha da güçlendirdik.
0: Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen sağlık hizmetlerini hatırlatarak binlerce sağlık çalışanı, ambulans ve UMKE ekibinin bölgede görev yaptığını, on binlerce yaralının kara, hava ve deniz yoluyla güvenli şekilde hastanelere nakledildiğini ifade etti.
2: Afetlere müdahale kapasitemizi yerli ve milli teknolojilerle de güçlendiriyoruz. Türkiye İzolü Vizyonu'nun sağlık alanındaki önemli kazanımlarından biri olan Gökbey ambulans helikopterlerimizi tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. En zorlu coğrafi şartlarda ve en sert iklim koşullarında görev yapabilen Gökbey ambulans helikopterlerimiz aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebilen uçan bir acil servis olarak afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemli katkılarını sağlayacaktır.
0: Aydın'da 40 yıldır aynı lezzeti sunan doğal koruk suyu, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Buzlu sunumu ve değişmeyen tadıyla şehir dışından da yoğun ilgi görüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde yağcılar içinde bulunan Vardar İş Anı'nda yaklaşık 40 yıldır aynı lezzeti sunan koruk suyu işletmesi, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Çay ocağı işletmeciliği yapan Ali Kaya, özellikle yaz aylarında çaydan çok koruk suyu sattıklarını belirtti.
6: Daha çok korukla meşgulüz. Çaydan çok daha çok koruk suyu satıyoruz. Yaz aylarında vazgeçilmez içici koruk suyumuz buzlu olması daha iyi oluyor tabii.
0: Koruk suyunun hazırlanması dışarıdan göründüğü kadar kolay değil.
6: Yani yazın daha çok tercih edilen bir içecek. Kışın da var tabii bizde. Yaz kış devam ettiriyoruz. Yapımı tabii biraz zor. Sıkımı olsun, yapımı olsun, karışımı olsun. Tabii biraz bizi uğraştırıyor ama lezzetli bir içecek, değişik bir içecek. Yani herkese tavsiye ederiz.
0: Kendine has sunumu ve değişmeyen tadıyla fark oluşturuyor.
6: Buzlu olması, bir de biraz daha şekerli ve kaliteli olması daha güzel tabii bizim için. Müşteri de tabii daha memnun kalıyor böyle. Özelliğimiz bu yani, buzlu ve biraz da tatlı olması, ekşi değil. Tatlı biraz da yapıyoruz biz. Şehir dışından gelenler çok içmeye, bizi bilip de içmeye gelenler çok şehir dışından. Tabii Aydın içi de bizi tanıyor. Tabii yıllardan beri 40 yıllık bir çaycı olduğu için, eski bir çaycı olduğu için bilen geliyor yani, içmeye geliyor yani. Kuşadası'ndan, Davutlar'dan, şehir dışından, Yani çok içmeye gelenler var. Müşterimiz çok.
0: Yaz aylarında çay ve kahvenin yerini soğuk içecekler alıyor.
6: Buzlu var, sulu var. Buzlu daha çok tercih ediliyor. Tabi ayranımız da var. Açık ayran kendimiz yapıyoruz. Limonatamız da aynı şekilde kendimiz yapıyoruz. El yapımı doğal. Yazın çay kahveden daha çok bu içecekler satılıyor. Bunlar daha çok tercih ediliyor. Yani buzlu tercih edilen goruk suyumuz budur. Yani sulu isteyen de var ama daha çok buzlu tercih ediliyor. Bekleriz her zaman. Buyurun gelin.
0: Muharrem ayı dolayısıyla Aydın'ın Mesudiye Mahallesi'nde düzenlenen Aşure Hayrı birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Hayrı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 3 kazan aşure kısa sürede vatandaşlara ikram edildi. Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde mahalle muhtarı Funda Şen Emre öncülüğünde mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla Muharrem ayı dolayısıyla aşure ayrı düzenlendi. Muhtarlık hizmet binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkan Yardımcıları, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte görevli imam hatipler tarafından aşure geleneğinin tarihçesi ve Muharrem ayının önemi anlatıldı. Ardından Mevlid-i Şerif okunup Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duanın ardından aşure kazanlarının başına geçen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Mesudiye Mahalle Muhtarı Funda Şen Emre ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikram etti.
7: Al bakalım genç. Şuradan susamazsın. Bırakıyorum. Sana da bu ağzı. Oldu mu? Bak çay.
0: Toplam 3 kazanda hazırlanan yaklaşık 750 kişilik aşure yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükendi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Mesudiye Mahalle Muhtarı Funda Şen Emre, aşure hayrının mahalle esnafı ve mahalle sakinlerinin destekleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.
8: Esnaflarımızın ve mahalle sakinlerimizin katkısıyla Muharrem ayı Kerbela vasıtasıyla aşure hayrımızı yaptık. 750 kişilik bir aşure hayrımızı yaptık. Yoğun katılımlarıyla başkanlarımız, oda başkanlarımız, siyasi parti başkanlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bu gelenek devam edecek. Her yıl Allah nasip ederse, Rabbim de bize ömür verdiği sürece el birliğiyle devam ettireceğiz Allah nasip ederse.
0: Mesudiye Mahallesi'nde düzenlenen aşure hayrı sayesinde protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar bir araya gelerek birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergiledi.
7: Al bakalım genç.
0: Depozito iade sistemi Türkiye genelinde resmen başladı. Cam, pet ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlar her bir ambalaj için 1 lira geri alırken uygulama hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği depozito iade sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. 81 il ve 973 ilçede zincir marketlerden bakkallara, restoranlardan kafelere kadar birçok noktada kurulan akıllı geri dönüşüm makinelerine cam, alüminyum ve pet şişe ambalajlarını teslim eden vatandaşlara ambalaj başına 1 lira ödeme yapılıyor.
9: Çevre ve Şehir Bakanlığımıza teşekkür edelim ilk başta. Böyle bir etkinlik yaptıklarından dolayı çok güzel oldu. Hem ekonomimize hem de doğamıza çok güzel bir iş oldu.
0: Böylece hem geri dönüşüm bilincinin artırılması hem de atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor. Öte yandan sistemi kullanan vatandaşlar uygulamanın tüm yurtta yaygınlaşmasını isterken geri dönüşüm alışkanlığının toplum genelinde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
10: En azından yani şu var, insanlarımızın bazı malzemelerin geri dönüşümünün katkı sağlayacağını bilmesi, doğaya geri dönüşümlerin atıkların azalmasında fayda sağlayacağı yani ülkemiz ve çevremiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de çocuklarıma da bu uygulamayı indirdim. Biraz önce de nasıl kullanacağını göstermek için bir deneme yaptırdım kendisine. Yani bunu tüm ilçelerde çok yaygın olmasını istiyorum ki insanların buna katılımı daha da artması lazım. Doğaya da daha duyarlı olmamız lazım.
0: Uzmanlar çocukların şiddete yönelmesinde aile, okul ve dijital medyanın önemli rol oynadığına dikkat çekti. Erken fark edilen öfke ve saldırganlık belirtilerinin doğru yöntemlerle yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sümeyye Derin, çocukların şiddete yönelmesinin tek bir nedene bağlı olmadığını, aile, okul ve sosyal çevrenin bu süreçte belirleyici olduğunu söyledi.
11: Aslında baş etme mekanizmalarına zorlukla karşılaşıldığında ebeveynlerimizin nerede nasıl davrandığını gözlemleyerek öğreniyoruz. Bazı duygular, özellikle öfke gibi, kendimize ve diğerlerine zarar verebilecek duygular. Bu noktada böyle zorlayıcı duygularda ebeveynlerin duygu düzenleme becerisini iyi yapabiliyor olmaları çocukların şiddet eğiliminin gelecekte azalmasına katkı sağlayabilir.
0: Çocukların ilk rol modellerini ailede gördüğünü belirten Derin, ebeveynlerin öfke kontrolü ve sorun çözme biçimlerinin çocukların davranışlarını doğrudan etkilediğini ifade etti.
11: Aile ilk çocukluk çağındaki öğrenmeler hayatımızda bizim için önemli bir yol gösterici niteliğinde. Ailemizin nasıl problemi nasıl çözdüğü bizim dolaylı gözlem yoluyla ve model alarak bizim için en önemli rol modeller anne ve babalarımız.
0: Okullarda yaşanan akran zorbalığı ile dijital medyadaki şiddet içeriklerinin de saldırgan davranışları artırabildiğini belirten Derin, ebeveynlerin çocukların izlediği içerikleri sağlıklı şekilde denetlemesi gerektiğini vurguladı.
11: Medyada gördüğü temsiller özellikle onlar için önemli bir rol model kaynağı. Ve şu an artık eskiden sadece televizyondu daha önceki zamanlarda. Televizyonu kontrol etmek ve içeriğini kontrol etmek ebeveynler için kolaydı. Ama günümüzde artık o kadar çok dijital medya aracı ve içeriği var ki bunun kontrolü çok zorlaşmaya başladı. Bir de şöyle bir şey var. Algoritmalar, bir kez siz bir içeriği izlediğinizde ya da bir şekilde izlediğinizde daha sonra benzer içerikleri sizin önünüze getirmeye başlıyor ve daha fazla şiddet ya da diğer izlediğimiz içeriklere maruz kalmaya başlıyoruz. O yüzden özellikle ebeveynlerin bunun farkında olması ve çocuklarının hangi içerikleri izlediğini, nelere maruz kaldığını görmesi ve bu konuda denetimi, sağlıklı denetimi yapması oldukça önemli.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Eko Pazar İzmir, sertifikalı organik ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Eko Pazar İzmir, güvenli gıdaya ulaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Bostanlı ve Balçova'da kurulan pazarda satışa sunulan organik sebze, meyve ve diğer ürünler, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar tarafından üretimden tezgaha kadar denetleniyor.
12: İlk başladığından beri geliyorum, 17 yıl oldu yanılmıyorsam. İlk kurulduğu pazar haftasından beri sürekli geliyorum. Çünkü her şeyden önce sağlık, burada güveniyoruz. Yani buraya gelip de bunlar organik mi diye sorulması da biraz yersiz bence. Gerekli kontrollerin yapıldığına şahit de oluyoruz. Numune alındığına şahit de oluyoruz. Güveniyoruz, buradaki çiftçi kardeşlerimizle güzel bir bağımız da oluştu.
0: Vatandaşlar, ürünlerin lezzeti ve güvenilirliğine dikkat çekerken özellikle çocukları için organik ürün tercih ettiklerini ifade etti.
13: Bizim için özellikle. Çeşitlilik güzel, yeterli. Çünkü çok zor olduğunu biliyorum organik tarım yaptığını. Bebeğim alerjik bir bebek. Doktorumuzun kendisinin tavsiyesiyle de tarım ilaçlarının da alerjiyi tetiklediği yönünde. O yüzden mümkün mertebe organik ilerlemeye çalışıyoruz.
0: Üreticiler ise organik tarımın yalnızca bir üretim yöntemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.
14: İnsan sağlığı için organik ürün tüketilmesi. Organik ürün tüketenler kendi ömürlerini yaşıyor. yaşarlar. Sertifika kurulu bahçede bakıyor, toprak analizi, yaprak analizi, bitkiden ürün olunca onun analizini yaptıktan sonra sertifika çıkıyor. Bu sertifika ile hem kilogram bazı hem de ürünün oluşu, bunu pazara götürdük mü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kantar'la tartıp pazarına alıyor.
0: Yetkililer pazarda satışa sunulan ürünlerin organik sertifikalarının düzenli olarak kontrol edildiğini, ayrıca habersiz denetimlerle pestisit analizlerinin de yapıldığını belirtti. Son dönemde birçok kişinin kan tahlillerinde karşılaştığı B12, D vitamini ve feritin düşüklüğü uzmanların da gündeminde. Adü Biyokimya Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Tuzcu, bu değerlerin toplumda sık görüldüğünü belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
15: B12, D vitamini ve feritin son yıllarda bu üç değer kan tahlili yaptıran birçok kişinin en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ayça Tuzcu'ya göre bunun iki önemli nedeni var. Hem toplumda bu değerlerin düşüklüğü yaygın görülüyor, hem de vatandaşlar artık bu testleri daha sık yaptırıyor. Tuzcu özellikle laboratuvar sonuçlarında feritin, B12 ve D vitamini düşüklüğüyle sık karşılaştıklarını belirtti.
16: Son zamanlarda gerçekten çok fazla konuşuluyor. Bunun aslında birden fazla nedeni var. Bir tanesi gerçekten hepimize düşüyor olması bu vitaminlerin. Bir tanesi de bu testleri çok fazla yaptırıyor olmamız.
15: Feritin düşüklüğüne ayrı bir parantez açan Tuzcu, feritinin demir deposu olduğunu söyledi.
16: Feritin demir deposu ve demir depolarımız kadınların her ay menstruasyon kanaması nedeniyle azalıyor. Bunu yerine koymamız gerekiyor. Çoğunlukla da çok iyi beslenemediğimiz için yerine koyamıyoruz. Diyelim ki bunu yerine koyacağız, iyi beslendik. Bu sefer de sindirim sistemimizin enzimlerinin doğru çalışması gerekiyor. Çünkü parasempatik aktivite diye bir aktivite var ve vücudumuz ancak sakinleşirse bir şeyleri sindirir ve vitaminlerinden yararlanabilir. Bu modern hayatta hangimiz sinir stres sahibi değiliz? Dolayısıyla demirimizin, B12'mizin düşük olmasının bir nedeni de aslında biraz da gergin ve stresli bir ortamda olmamız. Fizyolojimiz çünkü bizim rahat bir ortamda sindirim yapmamızı istiyor, yemek yememizi istiyor.
15: B12 vitamini eksikliğinin de toplumda yaygın olduğunu belirten Tuzcu, bu vitaminin vücut tarafından üretilemediğini söyledi.
16: B12'yi almazsak dışarıdan B12'siz kalırız. Vücut bunu üretemez. Peki üretemediğinde ne oluyor? Üretemediğinde çeşitli büyük fonksiyonlar dediğimiz, mesela bir tanesi metilasyon. Çok fazla konuşulmaz ama metilasyon bizim berrak zihinli olmamız, uyku uyanıklık döngümüz, kolay uyumak, dinç kalkmak gibi ve bunun gibi birçok sistemde rol oluyor ve B12'nin iyi olması gerekir. Sıkıntı şurada, tahlil yaptırıyoruz, B12 normal geliyor ve içimiz rahatlıyor, çok iyi, çok normal. Halbuki durum öyle değil. Ben bir biyokimya uzmanı olarak aynı zamanda şunu söyleyebilirim ki B12'nin normal aralığı diyelim ki 190 ile 900 arasında, yani çok geniş bir aralıkta. Seninkisi 190, benimkisi 900 ama ikisi de normal aralıkta. Hani burada bir sorun var. O yüzden tahliller normal gözükse bile her zaman iyi demek değildir. Bunu bir hekime danışmak gerekir ama özellikle fonksiyonel tıp yönünde bakan bir hekime danışırsanız hani bunlar için daha iyi yorumlanabilir.
15: D vitamini eksikliğine de dikkat çeken Tuzcu, laboratuvar sonuçlarında D vitamini değerlerinin sık sık düşük çıktığını belirtti.
16: Kilolu olmaktan tutun, yani kilo veremiyorsanız bu D vitamini eksikliğinden size beklenebilir. Depresyonda olmaya kadar. Bunun altyapısında D vitamini eksikliği vardır. Yıllar oldu bunu söyleyeli ama hala var. Tabii ki de bu sıcak güneşte kavrulmayacağız ama bunun bir bilimsel aralığı var. Onu uygulayacağız. O elimizden gelene kadar ben kendim hem bunun çalışmalarımda hem bireysel anlamda deneyimledim ve gerçekten çok iyi yükselten bir sistem bu. Zaten bilimsel. Saat 11 ile 1.30-2 arası öğlenin en dik sıcak vakti. Vücudumuzun 1/4'ü açık kalacak şekilde. Bu nasıl olabilir? İşte kollar, bacaklar açık şekilde. saatte güneşe 10 ya da 15 dakika çıkmak. Yani hafif böyle bir kırmızılaşır zaten. Bu yeterlidir. Bunu her gün ya da 2 günde bir tekrarlarsak bu 3 aylık mucize D vitamini döneminden Türkiye için faydalanabiliriz. Bunun başka bir yolu yok. Var ilaçlar ama ilaçlar o kadar, takviyeler o kadar yükseltmiyor. Doğal güneşten yararlanmak her zaman çok daha uzun vadeli ve güçlü bir etki yaratıyor. Bunun ayrıntısı şu: krem, parfüm, güneş arkası gibi yerlerde yapmayacağız. Açık havada yapacağız. Kremlenmiş ve parfümlenmiş cildimiz olmayacak. Temiz olacak. Bu ışınları alırken bu 10 dakikalık ışını diyorum, yani çok değil. Ondan sonra da çok böyle lifle, sabunla, keseyle yıkanmamak. Çünkü nerede sentezleniyor biliyor musunuz? Cildimizin üzerindeki kolesterol maddesinden, yani yağ maddesinden sentez. O yağı sen kaldırırsan böyle çitiler gibi vücudun olmaz. O yüzden parfüm kullanmayacağız, güneş kremi kullanmayacağız, cam arkasında durmayacağız. İşlem bittikten sonra, yani 10-15 dakikalık güneşlenme bittikten sonra da sıcak suyla, keseyle, lifle yıkanmayacağız. Ilık suyla normal bir duş alacağız. O kadar. Bu bizi bütün yıl hastalıklardan korur, obeziteden korur, depresyondan korur. Önemli bir vitamin. Söyleye dilimize tüy bitti ama yine düşük, yine düşük. Laboratuvarda düşük şeyler görüyoruz, sonuçlar görüyoruz.
17: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz tipi temizliği etkinliğinde yaklaşık 370 kilogram atık denizden çıkarıldı. Bodrum Belediyesi'nin denize en çok mavi yakışır sloganıyla sürdürdüğü deniz dibi temizliği etkinliklerinin bu haftaki adresi Gümbetkoyu oldu. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik, dalgıçların denizde Türk bayrağı açmasıyla başladı. Ardından deniz tabanında yapılan temizlik çalışmalarında yaklaşık 370 kilogram atık toplandı. Denizden ütü, drone, damacana, tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra çok sayıda plastik, metal ve cam atık çıkarıldı. Toplanan atıklar çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde sergilendikten sonra geri dönüşüme gönderildi. Öte yandan temizlik sırasında denizde kullanımı yasak olan bir av sepeti de bulundu. Sepetin içindeki balıklar dalgıçlar tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Bodrum Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinlikleriyle hem deniz ekosisteminin korunmasını hem de çevre bilincinin artırılmasını hedefliyor.
18: Hatay'da Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı kadının evinin balkonundan yardım çığlıkları atması mahalle sakinlerini hem üzüyor hem de endişelendiriyor.
19: Geri mi yatacaksın?
20: Geri mi yatacaksın? Sen bilirsin.
19: Korkuyorum.
20: Korkuyorsun. Bak komşular var, herkes var burada.
17: Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray mahallesinde yaşanan olayda iddiaya göre Alzheimer hastası yaşlı kadın gün içinde sık sık evinin balkonuna ve penceresine çıkarak yardım istediğini belirten sözlerle çevreye sesleniyor.
21: Sana yemek getirecek.
22: Gelecek miydi?
21: Evet.
22: Kurban oldu.
21: Kurban olma. Sen kendi evine
22: bak. Orada mı yaşıyorsun?
21: He?
22: İçeride mi?
21: Evet içeride uzan. Nurhan abla.
17: Mahalle sakinleri, yaşlı kadının her gün defalarca yardım çığlığı attığını, bu durumun hem endişe yarattığını hem de vicdanlarını sızlattığını ifade ediyor.
23: Ben yaklaşık 1-2 aydır buradayım. Kadın her gün yalvararak Allah'ım beni kurtarın gibi tarzda şeyler söyleyerek yani kadın acı çekiyor ve kimse onu anlamıyor bu mahallede. Karşı komşular çok rahatsız oluyor. Ona yardımcı olmak istiyorlar, çok iyi insanlar. Ama kadın acı çekiyor ve burada hiç kimse onu anlamıyor.
24: Tek mi yaşıyor abi bu
23: insan? Bu kadın tek yaş, bekar.
17: Yan binada yaşayan bir vatandaş ise yaşlı kadının bakıcısı bulunduğunun söylendiğini, ancak buna rağmen sık sık yalnız kaldığını öne sürdü.
23: Ve tek yaşıyor. Bakıcısı var sözde ama ben bütün gün bu sesleri duyuyorum.
17: Durumu defalarca yetkililere bildirdiğini belirten vatandaş, şimdiye kadar kalıcı bir çözüm sağlanamadığını söyledi.
23: Yani ben her gün, her sabah, ben istersen müzik açarım, sesini duymam. Ama ben vicdanen bu kadın için, yani vicdanım rahatsız.
17: Mahalle sakinleri, yaşlı kadının durumunun ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesini ve gerekli desteğin sağlanmasını talep etti.
21: Alex mi o? Alex mi aldı?
18: İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için inşa edilen afet konutlarında sona gelindi.
17: İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarında kullanılamaz hale gelen köy evlerinin yerine inşa edilen afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Üzümlü, Tosunlar ve Su Çıktı mahallelerinde 138 ev zarar görürken afetin ardından TOKİ tarafından yeni konutların yapımına başlandı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından yöresel mimariye uygun ve afetlere dayanıklı olarak inşa edilen evlerde sona gelindi. Öte yandan yangının ardından evlerinin yapılmasını isteyen sözleriyle hafızalara kazınan küçük Muzaffer'in ailesi için de yeni ev tamamlandı.
24: Üzümlü köyünden.
1: Diyorum oğlum yapacağız işte. Yapacağız. Tamam mı?
24: Tamam mı?
1: Üzülme. Üzülme. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tam

0: Böylece yangında evlerini kaybeden vatandaşların güvenli ve modern konutlarına kavuşması için başlatılan çalışmalarının önemli bir bölümü tamamlanmış oldu. İzmir'de bir inşaat projesinde aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığı iddiası mağduriyet tartışmasını gündeme taşıdı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaat projesinde aynı parsel üzerinden çok sayıda kişiye konut satıldığı ve dairelerin teslim edilmediği iddia edildi. Ev sahibi olmak için birikimlerini projeye yatıran vatandaşlar teslim tarihleri geçmesine rağmen evlerine kavuşamadıklarını belirtti.
1: 2021 yılında 400 bin lirayla girdim, 200 bin lira verdim. Geri kalan 200 bin lirayı da daireyi teslim ettiğinde verme şey yap dedik. Daire bitti. Ama bize daire vermedi.
0: Bunun üzerine mağdurlar ve avukatları yarım kalan inşaatın önünde bir araya gelerek yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı.
1: 100 kişiye sattı. Benim tanıdığım 4 kişi var. Bu mahallede şu an belki yüzlerce var yani. Biz de emekli adamız haliyle. Birikimimiz de o kadardı. O günün parasıyla da büyük paraydı.
2: Bu işin içine girdik. Girmez olaydı keşke diyorum buradan. Ben burayı şu arkamızda bulunan inşaatın arka sokağındaki yerden iki arada bir temelden aldım. Aldığım tarihine yılı da 2021 Ocak ayı 27'sinde inşaat firmasına 2+1 karşılığında 170 bin lira olarak banka aracılığıyla nakit ödeyerek 330 bin lira karşılığında aldım. İnşaat süresini bana 15 ay diye söylediler. Hatta senedim de var elimde mevcut. Senette de o gün tarihi ve bitiş tarihi ve diyor tapu da diyor bunlar yırtılıp atılacak diyor.
3: Damazı aldım buradan bir tane ev şu yan sokaktan. Dedi orayı başlayacağız bir ay içinde. Bir sene oldu başlamadı dedi buradan vereceğim. Buradan vereceğim dedi. Burada da şimdi ilerleme yok böyle kaldı. Şimdi ne yapıyor? Burada bir daireyi 10 kişiye satıyor.
4: Acılı ailelerin müdafi olarak söz alıyorum. Öncelikle açıkça belirtmek istiyorum ki karşımızda basit bir ticari uyuşmazlık, müteahhitlik hatası ya da ekonomik kriz bahanesiyle açıklanabilecek bir durum değildir. Hukuk temsilcisi olarak taleplerimiz nettir. Soruşturmanın kapsamı arkadaki yüzlerce mağdur da gözetilerek derhal genişletilmeli ve derinleştirilmelidir.
0: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: olsun. Çorbamız olacak, dolmamız, yoğurt. Bugün aşuremiz kaynayacak, son günü yemeğimizin.
1: Siz Sarıot'tan dolayı o ismi alıyor.
2: Bu çocukluğumuzun geleneğini hala burada yaşatıyor kahvede. Bir tane mi? Bir tane de gidi de ben de bol buldum diye. Bunu böyle bastırıyoruz değil mi? Tost ediyoruz.
3: Zengin bir coğrafyaya sahibiz. Zengin bir köye sahibiz. Kimse de art niyet düşünmezler bizde. Çünkü bizim Alevilik kültüründe bu vardır zaten. Alevilik demek paylaşmak demektir.
2: Ahmet amcam biraz önce beni dedi ki ben 6 karı aldım dedi. Doğru
1: evet,
2: mu?
1: Doğru. 6 tanesi de beni soydu gitti para.
2: Tamam, sen ilkini değiştirdin. İkincisi?
1: İkincisi 6 ay sürdü.
2: Bir dakika 7-8 mi geldi? O rahmetli oldu 6.'sı.
1: Rahmetli oldu. Sonra başladık yani bir daha evlenmeye.
2: 7. geldi mi?
1: Geldi.
2: Sen bunları nereden buluyorsun peki? Facebook'tan falan mı? İnternetten?
1: Yok yok yok. Onlar beni buluyor.
2: Bir hikayem varmış.
4: Kesik baş benim 32 yaşında kalbimi durduruyordum. Kesik baş var geziyor köy dediler. Ama sabahleyin ortalık karanlığı. Kapının önüne dikeldi bu. Sonra neden sonra kapıya dangdan vurdu bu.
2: Evet.
4: Şuraya kadar gördük. Üstü yok.
2: Sen onu kesik baş sandın.
4: Kesik baş sandım.
2: Sarıcaova'da çilek tarlasında Münevver ablamla beraberiz. Münevver ablam arı gibi çalışıyor gördüğümüz gibi. Şunun rengine bakın be. Bunun rengine bakın. Sabah 6'dan öğlen 2'ye kadar. Bitmek üzere o zaman şimdi.
5: Abi senin gözlerin çok güzelmiş ha.
6: Benim gözlerim ablam vurur da öyle.
5: Ondan ben
6: öyle geldi bana. Münevver ablam beyim ben.
5: Bayağı vurulmuş senin gözlerin.
6: Evet. Vurdun mu? Vur hep çok gidiyor yani.
5: Sen vuran sen misin?
6: Benim. Evin erkeği ben oldum. Kırı benim.
5: Senin sözün geçiyor.
6: Evet.
5: Elif teyzenin balkonuna geldik. Çeyiz sandığını açmaya. O bizden önce başlamış açmaya mı? Olsun.
7: Ben bayılırım buna. Ben bunu giyeceğim. Ay ben bugün resmen gelin oldum.
5: Ne oldu? Olmadı
7: güzel
5: mı?
7: Güzel oldu.
8: Tabii sevgi olmayınca saygı olmaz. Saygı olmayınca da sevgi olmaz.
2: Bir şey diyeceğim. Aşk oldu mu ilk başlarda?
8: En kötü. İşte geldi geçti.
2: Kaç sene sürdü o aşk?
8: 2 sene, 1 sene, 3 sene hepsi geçti.
2: Nasıl?
8: Nazarim canım gülüm diye hep gönlünü alayım. Öyle olmazsa ki yüzünü bir tutuyor. Yanına varma ha.
2: Üf, şulamak çok sıcak ama yiyeceğiz.
9: Afiyet olsun.
2: Harika olmuş.
1: Köyümüz 279 haneli. Kışın 300-320 arasında nüfus oluyor. Yazın 3000 nüfus oluyor.
2: Yazın 3000, 10 katına mı çıkıyor?
1: 2000-3000 nüfus oluyor lan.
2: Senin nezdinde tüm köylüye, herkese, bize kucak açan herkese kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.

0: Arçelik, Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik elden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0250.

0: modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima senin.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bugün 2 Temmuz değil mi? 2026 günlerden Perşembe ve Arıza Show'un startını her zaman olduğu gibi verdik. Ama tabii ki şimdi bir işlem yapmam lazım. O yüzden biraz sessizlik olacak. Bizler programa başladık, bilginiz olsun. 19.30 itibariyle Arıza Show yine her zaman olduğu gibi bugün de canlı bağlantılarla sizlerle olacak. Dediğim gibi bugün yine günlerden Perşembe, Temmuz 2. Kimler nerede nerelerde bizlere kulak veriyorsa herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şöyle sistemlerimi ben bir yenileyim. Biraz benim sesime maruz kalacaksınız maalesef, şimdiden kusura bakmayın diyelim. Evet, her zaman olduğu gibi bugün de 19.30 itibariyle canlı bağlantılarımızla sizlerin sevdiklerine parçaları armağan edeceğiz. Hepsini tek tek göndereceğiz Allah izin verdiği sürece. Sizler de bizlere katılmak için ne yapacaksınız? 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşacaksınız. Şimdiden hatırlatayım, lütfen ama lütfen WhatsApp hattımızı lütfen dışarıdan kimse aramasın. Sadece ve sadece o hattımız kimlere ait? Bunu her zaman söylüyoruz. Sadece kader mahkumlarına ait. Bilginiz olsun. Lütfen ama lütfen dışarıdan arama yapmayalım. Sizlerden tek ricamız bu. Ve hemen şöyle bir müziği göndereyim ben artık. Gelsin bir kendine şu bilgisayarımız, değil mi? Ve ne yapıyoruz? Yemekler yenmiştir diye düşünüyorum. Şu an herkes yemeğini yemiştir, değil mi? Bir rahatlama gelmiştir, şöyle bir ağırlık çökmüştür. Biz de ne yapıyoruz? Romanlar ve Ankara oyun havalarıyla sizlere oynatıyoruz. Gerekirse halay çalacağız şimdi. Bir halay başı yapacağız. Sonra da o yediklerimizi yakacağız, değil mi? Hadi bakalım. Yemek yiyenlere özellikle gelsin, oynasınlar bir. Arkasından yine buradayız.

olsun, kader olsun, sevgiler selamlar olsun. Ben yine buradayım. Geldi deli diyorlardır kesin şimdi, değil mi? Geldi yine bizim deli diye. Böyle kulaklarıma bir şeyler gelmeye başladı. Bu arada tüm Selenlere, özellikle Emirhan Selen'e sevgiler selamlar olsun değerli kardeşime. Ona ve tüm Selen ailesine tüm güzel parçalar armağan oluyor. Bize buralar dar geldi, har geldi. Vallahi zaten sıcak insanı darlıyor. Özellikle ama özellikle Emirhan Selen'den tüm Selenlere, özellikle Selen ailesine. Duyuyor mu beni Emirhan? Gittik, kahvemizi de içtik. Maşallah vallahi. Allah razı olsun. Ulaş Tekeş'e de armağan olsun. O bugün gitti diye biliyorum ama tarih 2 dediydi. Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama ondan sonra Raif Domurcu'ya, ondan sonra İnan Işık abimize, Çağlar Başkan'a, ondan sonra Yagi'ye, Serkan'a, Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a, tüm Koldaş ailesine, Murat Artan'a, herkese ya, tüm kader mahkumlarına. Ama özellikle Emirhan Selen'den tüm Selen ailesine geliyor. Gelsin bakalım.

yandı gene. Neredeyiz? Nerelerdeyiz? Kiminleyiz? Neler yapıyoruz? Neler karıştırıyoruz? Yaz gönder, yaz gönder. Bana yaz gönder. Kar da gönderebilirsiniz. Çok sıcak etraf ya. Her yer bize dar gelir değil mi? Vallaha. Bu arada ya ben sessiz çalışamıyorum ya vallaha. Evet, bu arada özellikle Murat Artan'dan Ramazan Görüşük. Özellikle tüm şarkılar sana geliyormuş Murat'tan. Bilgin olsun, Murat Artan'dan Ramazan Görüşü'ye özellikle tüm güzel parçalar. Selen ailesi, Emirhan'dan da tüm Selen ailesine. Gel abi gel. Toplanıyoruz. Gel geri.

Bu arada bu sene düğünü olan çağırabilir, ben gelirim. Kambersiz düğün olmaz. Düğünü olan falan varsa beni çağırsın. Ben geleyim. Sonra gelmedin falan demesin yani. Geliriz. Davet edildiğimiz yere gidiyoruz yani. Bilenler bilir.

Her şey bize az geliyor abi. Bu arada ben bu radyoda yokken bir şeyler oluyor hep. Bu bilgisayar filan ne yapıyorlar, ne ediyorlar ben anlam veremedim ya. Hep de beni buluyor böyle şeyler. Neyse çözeriz. Açık mı şimdi radyolar? Yemeklerin üstüne güzel güzel oynadık, değil mi? Ben yemek yemedim ama olsun daha. Yemek yiyenler afiyet olsun. Bal şeker olsun diyelim o zaman.

Abi herkes geziyor, bakıyorum şöyle de. Vallahi herkes geziyor, kimse de çağırmıyor beni, gel şurada seni de gezdirelim diye ya. Abi insan bir havuza çağırır bizi ya. Bu sıcaklarda var ya. Hiç sevenimiz yok vallahi ya.

0: Hazırsak canlı bağlantılara başlıyoruz. Hazır mıyız? Zaten Nazilli benden önce hazır ya. Valla ben hazır olmadan Nazilli hazır oluyor. Maşallah bu Nazilli'ye hiç kaçırmıyor saati valla. Bakalım hemen bakalım Nazilli'ye. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Bu program sizin için. Biliyorsunuz her gün 19.30'da başlıyor. 23'e kadar devam ediyor. Ama tabii ki 21'e kadar canlı bağlantı hakkım var. Bilginiz olsun. Bu arada programla alakalı istek, şikayet, öneri, her şeyi ne yapıyorsun? Instagram'dan DJ Baykeleş, yani DJB'ye Keleş yazıyorsun. Hemen karşına çıkıyor DJ Baykeleş'te Arıza Show. Orayı takip ediyorsun. Oradan da bize yazıyorsun. Bakalım bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo abi. Selamünaleyküm. Yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nazilli açtın ağrımda. Mustafa Yüksel.
0: Mustafa yemeğini yedin mi?
1: Yedim abi yedim.
0: Arkasını oynadın mı?
1: Oynadım abi.
0: Yaktın o zaman yediklerini. Gitti. Bugünkü öğün gitti valla.
1: Abi fazla bir şey yiyemeyiz biz yemek kokusundan ya.
0: Niye?
1: Yemekhanede çalışıyoruz biliyor musun?
0: Sen yemeğin içindesin o zaman. Dakika başı yersin zaten.
1: Aynen abi.
0: Ne? O da iyiymiş. Ya olsun. Sen o zaman aç kalmazsın. Neyse.
1: Aç kalmıyor çok şükür. Allah devletimiz değer vermesin. Allah bakıyor.
0: Amin amin. Oralarda zayıflamayın. Kilo alın gelin.
1: Almaya çalışıyoruz abi.
0: Dışarıda ya. Biz kilo veriyoruz çalışmaktan.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapalı sesleneceğim ben de.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Cihonalt Koç'un yapmakta olan Denizli çocuğu Celal Koç. Celal abi ne yapıyorsun? Neydin abi? İyisin midir inşallah? Taksim ulaştım elini bilmiyorum. Gönderdim ama ulaştıysa cevabını bekliyorum. Cihon 5 Koç'un yapmakta olan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hamdi Samet Deraldoğlu, Ediz Barut, Erol Güney, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkay Erol, Musa Karan, Tolga Akçay, Cihon 8 Koç'un yapmakta olan Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açiker, Yüksel Ketiksoy, Arap Şükrü, Mustafa Tamkan, Mehmet Kozak, ondan sonra E1 Koç'un yapmakta olan Özcan Korkmaz, 60 Dayı, Tefo, Şenerbaş'tan, Emin Şahan, D3 Koç'un yapmakta olan Akın Demir, B8 Koç'un yapmakta olan Cem Bilgi, Selçuk Bilgi, Murat Bilgi, ondan sonra E2 Koç'un yapmakta olan Burhan Ettin Boğucu, Namıza Yarısattam, Süleyman Karadaş, Açık'ta yapmakta olan abi Murat Bayram, Namıza Yar, Acumuro, Sinan Öz, Yusuf Çelik, Hayrettin Kocaman, ondan sonra Turan Salkımtaş.
0: Evet.
1: Mutlu Meke. Bu kadar abi, istek parçama geçeyim mi?
0: Hadi geç bakalım, neymiş o?
1: Aynur Polat, ışıkları söndürün.
0: Aynur Polat, ışıkları söndürün. Işıkları bizim burada Aydem söndürüyor ya.
1: Bizim de gardiyanlar söndürüyor.
0: Gardiyanlar gelip söndürüyor mu ışıkları?
1: Gece yat sayınlasın ışıkları söndürüyor.
0: Allah Allah. Elektrik benden de ya sen. Yak, açık kalsın de.
1: Söndürüyorlar. Yatın gardiyalar. Yatın
0: gardiyalar. Tamam. Neyse ona da mı karışıyorlar ya? Bu nasıl bir iştir ya?
1: Vallahi bazıları sabaha kadar oturuyor abi. Şeyde tavat odasında akşam kadar yatıyor. Ondan.
0: Anladım. Anladım.
1: Adamı anons ediyorlar. Çağırıyorlar. Adam anonsa gitmiyor.
0: Onlar gelsin canım. Her anonsa gideceğiz diye bir şey mi var ya?
1: Olmuyor işte. Anonsetler mi gideceğim mecbur.
0: Anladım. Neyse. Var mı başka eklemek istediğin bir şey?
1: Yok abi. Canın sağlığı.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de abi görürsün. Sallamadım.
0: Ben bugün bu şarkıya taktım ya. Har geldi, dar geldi. Aydın bana ar geldi diyor. Felekten bir gece çaldım filan diyor şarkı. Tam beni mi anlatıyor acaba da? Gel abi gel. Biz buradayız. Ne yapıyorsun? 0532-686-7837 WhatsApp'tan yazıyorsun sen. Dışarıdan özellikle WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hattımız belli yere ait.

0: ve 0532 686 7837. Ne yapıyorsun? WhatsApp'tan yazıyorsun. WhatsApp'tan yazıyorsun ve bakalım hatta kim geldi. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, ben kapağından yeni çıktım da.
0: Aha. Hadi isim mi geliyor?
1: Arkadaşlarını sayacaktım abi de.
0: Hadi say bakalım.
1: Abi en başta devamın diye atan Eraycan kardeşim, biraderim.
0: Evet.
1: Onun için bacanak, bacanağım Çetin Koldaş. Kardeşim Mapa Koldaş. İncirlovalı Onur Karaduman. Fırat Yılmaz. Abdül Somet Soyer kardeşime. Metin Yona. Rıza Sert. Adanalı Mehmet Mücek dayıma. Sultan Hisar'ın agası Mehmet Dinç. Orta Mali Çakçı. Mert Can. Emre Cov. Lakabı Kara Çocuk. Evet. Emrah Kavulaş. Günay Atabey. Tugay Kasken. Biroğlu Yıldırım. Tekrede Erdal Balcı. İstanbul'lu Hakan Namı Değer Zeyri Hakan Dayım.
0: Evet.
1: Okan Kızıl Yaprak. Okan Uğur Özen. Büdü. Oğuzhan Karakyak. Aslan Yem Köfte. Eren Kurtoğlu. Sercan Sevingen. Köse. Çaycılar Kralı Ulaş Babada. Oktay Çi. İsmet Babada. Naim Babada. Kapak Avı Tuncer Babada. Yeğenim Ahmet Pisko. Semih Çatalbaş. Londo. Cavit Cevizci. Faik, Kadir Göksu, Kayınçoğum Baran Tarakçı, Akın Güleç, Ahmet Balabıyık, Burak Taşçı, Antik, Tolga Gül, Zeytin, Seko Kaynak, Ufuk Pesel, Yüksel Pesel. Abi bunlar için bir şarkı çektim ben de.
0: Hangi şarkı?
1: Neydi o? Enver Yılmaz'dan.
0: Enver...
1: Can Çiçeğim abi.
0: Bir dakika, Enver Yılmaz'dan.
1: Can Çiçeğim.
0: Can Çiçeğim, evet.
1: Bu şarkı özellikle kardeşim Eraycan, bacanağım Çetin Koldaş, kardeşim Apo Koldaş'a gelsin.
0: Tamam, Koldaşlar dinliyor mu bizi?
1: Koldaşlar dinliyor abi, benim bacanak ya.
0: Tamam.
1: Bir de abi kabirde yatan Arzu Aksoy, Mayıntam'a gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin. Bu kadar mı?
1: Bir de abi Nazilli Yaşar Demirezen kardeşime gelsin.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abim benim.
0: O zaman Allah'a emanet.
1: Yetmez mi bu kadar ya?
0: Kendine iyi bak o zaman.
1: Allah'a emanet abi.
0: Hadi sağ olasın. Bu arada Koldaşlara da kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun benden. Onların yeri ayrı. Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama. Ondan sonra Murat Artan'a, Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e, ondan sonra Raif Domurca, İnan Işık'a, herkese sevgiler selamlar olsun. Bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Abi ben Aydın Açık Cezaevinden Yaşar Demirezen abi.
0: Evet Yaşar, hoş geldin.
2: Sağ ol abi, nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: Şükürler olsun vallahi, her zamanki gibi. Sen nasılsın?
2: Allah sağ ol abi, ben de teşekkür ederim. Biz de iyiyiz inşallah abi. Abi buradan birkaç dostlarımıza seslenmek istiyorum. Müsaaden varsa abi.
0: Tamam, buyur, mikrofon sende.
2: Evet, Serkan'ım, kardeşim, aslanım. Bugün babamız ve annemiz yüzüne çıktılar. Haberin olsun. Bir sorun, bir sıkıntı yok. Abin de burada iyi. Senin de orada iyi olduğunu biliyorum. Yüklü olduğunu biliyorum koçum. Kendine çok çok iyi bak abicim. Bu dört duvarlar kimseye kalmadı. Emin ol, bize de kalmaz. Allah'ın izniyle en yakın zamanda özgür günlerde gene sizi gibi birlikte olacağız abicim. Nazilli'ye tipi kapalı cezaevinde C11 koğuşunda Mahir Konma, Hazar Cemaloğlu, Servet Çiçek, Motorcu Ramazan Çetin, Sultan Hisarlı Ertan, Meto Başkan, İzmirli Ömer, İzmirli Agit, Tahir Kaçar, hepsine buradan selamlar olsun. B2 koğuşundan Süleyman Bakırcı, Vedat Bakırcı, Özgür Bakırcı, Azar Gökçen, onlara da selam olsun. Nazif Sezik Enişten, D17 koğuşundan, ona da buradan selam olsun. Deniz Ege abiye, hepsine birçok selamlar. İsmini sayamadığım tüm dostlarımıza selamlar. Bir de abi bir Ertan kardeşime seslenmek istiyorum müsaaden olursa.
0: Seslen, buyur.
2: Abi bir forma sözüm vardı, ona forma gönderecektim. Daha izine gitmedim. Açık Cezaevi Aydın'da bir ayda izne yolladığı için İzine çıktığım gibi kardeşim forma işini de halledeceğim. İzine çıkmadım. Daha
0: ne forması istedi?
2: Abi Ahmet Spor şeye yükseldi ya, Spor Ligi.
0: Evet.
2: Kardeşimiz de Diyarbakırlı. Ona bir forma sözü verdim içeride.
0: Rahatlıkla
2: açığa çıkacaktım ama aydın açığa geldim. Burası da bir haftada değil, bir ayda ilk izine yolluyor. Aklına bir şey gelmesin bildirmek istedim ona buradan.
0: Tamam, nasip izine çıkınca gelecek forması. Ben de mi istesem İnşallah. Diye düşündüm acaba bir an.
2: Nasıl abi?
0: Ben de mi istesem diye düşündüm bir an.
2: Senin canın sağ olsun abi ya. Elimizden gel neyse yaparız abi.
0: Allah razı olsun. Düşünmen
2: sen bize,
0: yeter.
2: Sen bize canlarımızla sevdiklerimizle arada köprü oluyorsun abi.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Düşünmen yeter diyeyim ben sana.
2: Senden de Allah razı olsun. Bir de istek parçam var.
0: Hadi onu da söyle.
2: Aynur Polat'tan abi. Cadde Sokak geziyorum. Çalarsan sevinirim.
0: Aynur Polat Cadde Sokak. Tamamdır. Doğrudur. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi benim.
0: Allah'a emanet. Sen de kendine iyi bak.
2: Eyvallah.

0: Evet, hemen şöyle gelen bir mesaj okuyayım ben. Aydın Kapalı Cezaevi C13 koğuşundan ben Melihcan. Fotoğrafına bile bakmaya kıyamadım. Bu dünyadaki en güzel manzaram Kabir koğuşunda bulunan değerli eşim, baktığım yerde olmasan da daldığım yerdesin demiş değerli Melihcan. Evet, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok basit. Yapmanız gereken sadece ve sadece 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Sıranız geldiğinde zaten size ben bilgi veriyorum. Bilginiz olsun. Aydın Kapalı Cezaevi C13 koğuşundan ben Melihcan. Fotoğrafına bile bakmaya kıyamadığım bu dünyadaki en güzel manzaram Kabir koğuşunda bulunan değerli eşim. Baktığım yerde olmasan da daldığım yerdesin diye bir mesaj göndermişler. Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 19.46 ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi, ben Aydın Açık Cezaevinden Özgür Akgörük.
0: Özgür Akgörük.
1: Evet abi.
0: Evet Özgür, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi, buradan kapalı olan amcalarım, amcam, bir de abilerime, kardeşlerime selam gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Öncelikle kapalı olan amcam İnan Akyürük, değerli abilerim Muhammed Berrak, Vedat Berrak, Umutcan Açıktepe, değerli dostlarım Efe Kalkan, Suat Al, Süleyman Söyler, Serhat Tayısı, Soner İlengiz, Çin'de açıkta yatan Kayan İtmeç, Efe Şen, Aydın Açık'ta olan Çınar San Sarkan, Tarık Ula, Ozan Emre Çağlayan, Serkan Öner, Ömer Yalı, Hüsem Altay, değerli abim Kadir Taş. Bir daha abi, Park Bahçede olanları söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Aydın Şahin, Behçet Alat, Çelebi Karataş, Oğuzhan Karakıyak, Doğuş Yiğin, Doğukan Genç, Mustafa Halat, Serkan Akrancı, Bilgin Ergöz, Emre Dalkıran, Adem Dinç, Hasan Çakmak, Ali Fırat Onar, Deniz Gökçe, bir de değerli abilerim Mevlu Elvan, Ferhat Başaral, Apo Şaşlı.
0: Evet, bu kadar.
1: Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz evet onlara?
1: Ne,
0: ne çalacağız onlara?
1: Abi, Uygar Doğanay'dan Delinin Biri.
0: Bir dakika, hemen yazalım. Uygar Doğanay Delinin Biri, değil mi? Tamamdır. Bu kadar
1: evet
0: mı?
1: Abi.
0: Bu kadar mı?
1: Evet abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Hadi yayınlar abi.
0: Sağ olasın.

0: pazar.
1: Ne yapıyorsun sen? Yoğdun.
0: Ne yapayım Allah'a emanet olun. Kollardayım, takılıyorum işte. Ha, Aydın Açık cezaevindeyim.
1: Yoğdun, bir yere gittiydin. Nereye gittiydin sen?
0: Kapalı dizine gittim geldim. Bir kapalıya gittik geldik. Ben de anlayamadım.
1: Anladım.
0: Ha. Ama şu an çok şükür 10 numara.
1: Gene eski yerimize döndük diyorsun yani.
0: Evet abimden. Hayır. Abi ben buradan aşkıma bir tanemle seslenmek istiyorum.
1: Hadi bir seslen bakalım.
0: Evet, o Allahsız kıza, kitapsız kıza seslenmek istiyorum güzel abim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sen kapalıdayken bizi dinliyor muydun?
0: Dinliyordum abi, 7/24 ya.
1: He.
0: 7/24 bizim bir tane kanalımız var, o da bu. Senden başkasını da dinlemiyoruz zaten.
1: Ha, Allah razı olsun, sağ ol.
0: Evet abi. Hadi gerçekten.
1: Bir vefasızına seslen bakayım, ne diyeceksin?
0: Evet aşkım, bir tane seni çok ama çok seviyorum. Sen benim doğan güneşimsin. İyi ki benimsin. Sen benim başımın tacısın. Aşığım sana deli gibi. Ama abi ben bir de bebeşe seslenmek istiyorum.
1: Hadi oraya da seslen.
0: Evet. Tüncer Baba da bebeşte yatmakta olan. Tercan Baba da. İsmet Baba da. Naim Baba da. Umut Akkalay. Bir de şey, ne de oğlanın ismi ya. Allah'ım ya Rabbim. Acallı bir tane vardı ya. Neydi? Her neyse. Cevdet Aksoy'a, Cavit Cevizci'ye, Mahmut Gül'e, Erol Gül'e. Ondan sonra bu kadar abicim.
1: Bu kadar mı?
0: Evet.
1: Ne
0: evet,
1: göndereceğiz onlara?
0: Hangi şarkıyı gönderelim? Şey, abi Tahir Uçar'dan Kalemim Kırılaydı.
1: Bir dakika. Tahir Uçar.
0: Uçar.
1: Kalemim Kırılaydı değil mi?
0: Evet.
1: Tamam, yazdım.
0: Abicim bir de ben B2'de yatan bütün koğuş arkadaşlarıma gelsin.
1: Tamam.
0: Sado'ya gelsin, Burhan abime gelsin, hepsine gelsin. Açıkta burada yatmakta olan Yıldıray Cevizci dayıma gelsin. Benim yakışıklı dayıma gelsin. Çin'e evet. De yatmakta olan Niyazi Gül babama gelsin.
1: Tamam.
0: Benim yakışıklı babama gelsin abim. Sana gelsin.
1: Eyvallah.
0: Tüm açıktaki yatmakta olan mahkumlara gelsin abim.
1: Tamam. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abim. Hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun. Sağ ol. Kendine iyi bak.
0: Başka.
1: Evet. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Mesajları gönderen değerli dinleyicilerim, sıranız geldiğinde ben size yazacağım. Bilginiz olsun. Evet, Türkiye Vesio saatleri 19.51. Evet. Bazen telefon açık kalıyor ya. Ona da dikkat edemiyorum bazen. Bu arada ne yapıyorsunuz? Instagram kullanan değerli dinleyicilerim. Instagram bir anda onu da söyleyemedim ya. Instagram kullanan değerli dinleyicilerim, ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi Instagram'a DJB'ye keleş yazıyorsunuz. Yani DJB'ye keleş yazıyorsunuz. Hemen karşında zaten DJ Bay Keleş ile Arıza Show diye bir sayfa çıkıyor. Bu sayfayı takibe alıyorsunuz. Eğer istek, şikayet, öneri, böyle şeyleri oradan ulaşabiliyorsunuz direkt bana. Bilginiz olsun. Sonra diyorlar biz sana ulaşamıyoruz ki arkadaş diyorlar. Abi bana ulaşmak isteyen ulaşıyor ya vallahi. Değil mi? Neredeyiz? Nerelerdeyiz? Park Bahçe nerelerde? Evet şöyle devam edelim bir. Canlı bağlantılarla. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam.
2: Abi ben Park Bahçe'de arıyorum. Aydın Açık Cezaevi'nde.
1: Aha, Park Bahçe dedim. Park Bahçe geldi.
2: Evet abi. İyi günler abi. Nasılsınız? İyi
1: misin? İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
2: İyiyim abi. Abi ben Serkan. Namı Değer Hortum.
1: Namı Değer Hortum.
2: Evet abi.
1: O niye öyle?
2: Abi kapalı olan cezaevinde abilerime seslenmek istiyorum.
1: Tamam, ona sesleneceğiz. O ayrı bir şey de neden Hortum? Namı Değer Hortum.
2: Abi çok hoş durduğumdan.
1: He. Allah ayağına taş değdirmesin o zaman.
2: Abi kapalı olan abilerime seslenmek istiyorum.
1: Hadi hızlıca seslen. Arkadan radyo yakın herhalde, sana ötüyoruz.
2: Tamam abi, sizin kısayım biraz dur.
1: Sana zahmet. Biraz kız. Çünkü anlamazlar ondan sonra.
2: Kıstım abi.
1: Evet, şimdi say bakalım.
2: Abi Ziya Ateş, İsmail Uğur Uzman, Ahmet Döven, Tarık Mustafa, Cavit Girgin, Ferhat Aslan, Hasan Baldan, Ramazan Çalışkan, Caner Doğan, Birkan Akbay, Ali Patak,

0: Doğukan şey Doğukan kardeşimden abi oradan selam gönderiyor abi.
1: Evet.
0: Bayram Tekin'e, Müjdat Akın'a, bir de abi kardeşim var Okan Tek'e, bir de Uğur Gültekin, Oğuzhan Akkurt, Ahmet Akkurt,
1: evet.
0: Doğukan Akşin, Şafak Demir, Tako, Ersin Okumuş.
1: Evet, var mı başka?
0: Abi, bir de açık cezaevinde olan abilerim var abi. Abi Ulaş Tekeş, Yavuz Yaman, Eray Kuyucu, Mustafa Gamber, Hızlı İmam, Eyüp Kaplan, Ahmet Kul, Yılmaz Dindar, Sezgin Pala, İbrahim Topdemir, Aleksan, Volkan Şanlı. Abi Nazilli kapalı cezaevinde olan yapmakta olan kardeşim Umutcan Dönmez gelsin.
1: Evet.
0: Abi Çin'e açık cezaevinde Çin'de açık cezaevinde olan Aslan abim Haşim Erkun, Mami, Kasap namı diğer Kasap Ahmet, Osman, evet. Oğuz Avak, Oğuz Davak, Uğur Uygunç, Emre Öztürk, Emre Gülseven.
1: Tamam.
0: Bu kadar abi.
1: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz onlara?
0: Abi bir dakika. Azar Bülbül'den abi dardayım.
1: Azar Bülbül dardayım. Tamam.
0: Evet,
1: bu kadar mı?
0: Evet abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
0: Görüşürüz abi. İyi günler.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Türkiye Vesiyon saatleri 19.56. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. (0532 686 7837) ulaşıyorsun bize WhatsApp'tan. Devam edelim canlı bağlantılarla ve bakalım hattın ucunda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm, ben Nazırlı Aşık'tan arıyorum. Murat Bayram, namı değer Hacı Muro.
0: Hacı Muro, Murat Bayram.
1: Aynen.
0: Evet, Murat Bayram. Kimlere sesleneceğiz?
1: Buradan dostlarıma seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslenelim o zaman.
1: Aydın Açık'ta bulunan değerli abim Cihan Çelik, Burhan Çelik, Ali Ülgenoğlu, Nazilli Kapalı da C7 koğuşunda bulunan Suzi dayım, Mami Çetin kardeşim, Yakup Yörüklü, E3 koğuşunda bulunan Mustafa Aracı kardeşlerim, Rıplan Sıcakyüz, Kur'anettin Buğcu, Serhat Demir, Serkan Demir, sürgünde olan değerli dostum namı değer İdacan'a, Serdar Demir'e selam olsun. Açık'ta bulunan kardeşlerim Aliberk Küçük, Yusuf Çelik, Bilal kardeşim, Akseki'de bulunan kardeşim Bingo'ya, Foço Açık'ta bulunan kardeşim Fırat Bayram'a, Bingo'nun kapalıda bulunan tüm dostlara selamım var.
0: Evet.
1: Son olarak da Bayan Koşu'nda bulunan kardeşim Aysel'e, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun.
0: Bu kadar mı?
1: Nazilli Açık'ta yapmakta olan Yusuf Çelik, Sinan Öz, Hayrettin Kocaman, Mustafa Yüksel, Cüneyt Gezelge, Bombacı İsa, Hayati Atar. Beni tanıyan tüm dostlara sevgiler, selamlar olsun buradan.
0: Aleykümselam. Gel hadi bakalım.
1: Hazar Yıldız'dan Gel Yaramı Sar.
0: Hazar Yıldız, Gel Yaramı Sar.
1: Bir de geceye bir söz bırakayım mı?
0: Hadi onu da bırak bakalım.
1: Menfaat Caddesi'nde başlayan dostluklar Çile Yokuşu'nda biter.
0: Eyvallah. Bu kadar mıydı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Allah Allah. WhatsApp'tan herkese yazamıyorum ya. Karşıda hani yazıyorsunuz ben ama hani böyle karışmasın diye fazla da cevap vermek istemiyorum. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.58.

Atladım şu an biri konuşuyor yani diyor. Ha işte o herhalde bizizdir. Evet, ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz, çok basit bir şekilde hemen 0532 686 7837, 0532 686 7837, WhatsApp'tan bizlere yazıyorsun, WhatsApp'tan bize yazıyorsun. Şöyle bir mesaj arası yapalım, hemen yazalım istek sahibine, değil mi? Bir mesaj arası veriyoruz. Evet, hazırsak

Evet, hemen ne demişler mesaja bir bakalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi K1 koğuşunda yatan Dilan Bulut. Dostuma sevgiler, onu çok seviyoruz. Çok özledik, bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Güzeller güzeli dostum Aslan, yakışmaz kafeste Dilara'dan. Yani senin dişinle kaynanan demiş, gülücük bırakmış. Ve ne demişler Ahmet Kaya'dan, öyle bir yerdeyim ki parçasını bacıma armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, aklım hep sende demiş değerli dinleyicimiz. Hemen parçasını ayarlayıp o parçaya yer vereceğiz ve bakalım hemen şöyle bir bakalım. Nerede onun parçası? Ve mesajı okuyalım arkasından tekrardan. Şarkısını gönderelim gitsin. Hemen bakalım Aydın E-Tipi kapalı cezaevi. K1 koğuşunda yatan Dilan Bulut. Dostuma sevgiler, onu çok seviyoruz. Çok özledik. Bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Güzeller güzeli dostum. Aslan yakışmaz kafeste. Dilara'dan, yani senin deyişinle kaynanan denmiş. Ahmet Kaya, öyle bir yerdeyim ki parçasını bacıma armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, aklım hep sende demişler. Ve hemen o istenilen parçayı gönderelim, arkasından buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatini 20.06 oldu. Tekrar hatırlatayım. Bu programla alakalı kafanıza takılan veya böyle öneri, şikayet gibi konularınızı lütfen ama lütfen Instagram'dan DJ Baykeleş, yani DJB'ye Keleş yazıyorsunuz. Karşınızda zaten DJ Baykeleş'te Arıza Show diye bir sayfa çıkıyor. Bu sayfaya giriyorsunuz. Oradan istediğinizi yazın. Hemen karşınızda program yapımcısını bulacaksınız. Aklınıza takılan böyle sorular varsa oradan sorun lütfen. WhatsApp'tan sormayın. Çünkü zorlanıyorum. Evet, bakalım hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Kolaysa başına gelsin.
1: Abi ben Aydın Aşkı'dan arıyorum.
0: Evet.
1: Mert Kırbaş. Aynen.
0: Evet Mert.
1: Abi valla öyle bir şanslıyım ki senin sayından çıktık. Direkt koştum telefona. İlk aradım, direkt çaldı,
0: biz,
1: açtın.
0: Biz bu insanlara ballı diyoruz.
1: Aynen, ballı. Biraz ballıyım bugün. Bugünlerde neden söyleyeyim ya?
0: Vallahi
1: park
0: bilmiyorum.
1: Park bahçe yazdım. Park bahçede çıktı.
0: Ne Allah'ın güzel işte. Oh. Oh. Belki park bahçede karşılaşacağız.
1: Nasip abi.
0: Nasipten öte köy mü yordu?
1: Yol yok.
0: Değil mi? Yol yordu değil mi?
1: Aynen. Nasipten öte yol yok.
0: Aynen öyle. Kimlere sesleneceğiz?
1: Sen nasılsın abi?
0: İyi, ben iyiyim vallahi ya. Şükür aynı. Boğuşuyoruz.
1: İyi abi. Allah kolaylık versin sana.
0: Amin cümlemize.
1: Şimdi abi ben listemi tekrardan okuyayım.
0: Sana. Hadi oku bakalım o listeyi.
1: İlk önce abilerin abisi İlyas Erdal, abim Velat Yakoğlu, Mustafa Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Özal Duru, Levent Kocabaş, Barış Yaprak, Emrah Bartan abim, Akif Kaya kardeşim, Berat Kaya kardeşim, Ümit Kaya kardeşim, Aslan amcaoğlum İlker Kırbaş, Murat Akıncı, E5 koğuşunda olan Acarların hızlı toptancısı Zeynel Şimşek.
0: Hep
1: sana buradan inşallah
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Duyuyorsun. Buyur abi.
0: O toptancının yüzünden piyasa artıyor değil mi?
1: Abi hep onlar yüzünden oluyor diyorum sana.
0: Vallahi
1: özellikle
0: bak.
1: O Zeynel yüzünden oluyor.
0: Evet, o Zeynel'e söyle. Söke'de çarşamba pazarına geldiğinde beni bulsun.
1: Abi şimdi 18 ay cezası var. Bir de 12.5'da var. Allah inşallah gelmez de.
0: Fiyatlar düşer yani, diyorsun yani.
1: İnşallah da gelir. Ama bana bir sözü var da o sözü tutmuyor abi.
0: Neymiş o? Özel değilse söyle.
1: Çakmaklık yapacaktı bana. Gönderecekti, göndermedi.
0: Allah Allah. Niye yapmadı bak? Olmaz şimdi. Be. O şimdi şeyi düşünüyordur. Adını sen söyle. Toptancılık yapıyordu ya şimdi. Yapamadığı için şimdi onu düşünüyordur o.
1: Abi bilmiyorum artık. Bana söz verdi. O sözü tutması lazım.
0: Sözünde
1: bak,
0: durur ya.
1: Onun adını söylüyorum. Ben de ilk başta onun adını söylüyorum.
0: Yapar yapar. O sözünü tutar.
1: İnşallah abi.
0: Devam edelim o zaman.
1: Sonra kum adam Armağan Yılmaz. Aslan evet. Tatar Ramazan Çıbık. Erol Kutlutürk. Selim Sümbül. Namı Değer Sansar Selim Şahin. Kadir Aydın, Boyka, Aydın Toprak, Şiki Baba, Şükrü Yıldız, Meydancılar Kralı, Harun Birmo. Aydın Açığa geçiyorum abi.
0: Evet, geç bakalım.
1: Şahan, gerçi bunlar izni de olsun, ben de söyleyeyim. Şahan Genç, Şahan Ulukan, Kote, Osman İbo, Sarı Sabri Cüracı, Aslan Kardeşim, Batuhan Taşkınöz, Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Soysal, Erdinç Çapkın, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gürbüzer, Serkan Tekçi, Burhan Danış, Şemuz Emerci, Cengiz Yataz, Serdar Başaran, babası Faruk Başaran'a, kardeşi Roşat Başaran'a çok selam olsun.
0: Tamam.
1: Gencebay Ünlü, Taner Tirit, Erhan Kopal, Caner Tirit, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Mesut İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt kardeşime de çok selam olsun. Denizli kardeşlerim Koray Ünal, Cenk Çavdar, İsmail Erdaş, Meto Başkan, Ilıcalı, Kadir Sarıoğlu, Ziya Cengiz, Yunus Tekeş, Berkan Özbay, Aslan Dayım, Kazım Yıldırım, Hakan İmamoğlu kardeşime de çok selam olsun.
0: Evet.
1: Özgür Kurallı abime de çok selam olsun. Aslan kardeşim Toma, Gökhan Tezer'e de çok selam olsun. İlhan Yaşım, Efecan Tacir kardeşime de çok selam olsun buradan. Hep bana sistem yapıyordu. Mesut İlhan, Laz Hoca, Abdullah Çelebi, Mahir Bostaş, babası Namı Değer Topal Mehmet Bozbaş, Üzümlülü Ali abiye de çok selam olsun.
0: Evet.
1: Yavuz Yaman abime, Ulaş Tekeş abime, Diyar Kaya kardeşime, Berberler Kralı Servet abime de çok selam olsun.
0: Evet.
1: Aziz Bingöl abime, Laz Hoca'dan Denizli Şevket Acar'a, Park Bahçede Aydın Can Macuroğlu'na, Cemil Yaburga'ya, Onur Ballı'ya çok selam var.
0: Aleyküm
1: Beyköy
0: selam.
1: Koşundan DJ Cücü için ona da çok selam olsun.
0: Evet.
1: Çineli Mehmet Akşit dayıma da çok selam olsun. Denizli Bozkurt Açık cezaevinde bulunan A18 koğuşunda Gülşen Ünal'la eşi kardeşim Hakan Erbay'ın çok çok selam var. Onu çok seviyormuş. Elbet bir gün diyor. Bir de Erkan Özcan'a çok selam olsun. Evet. Buradan diğer Kaya kardeşime de çok selam olsun. El sallıyor.
0: Tamam, ona da selam olsun. Başka?
1: Söyle. İncilo Yukarı Mahallede. Ayaz Ateş.
2: Cemil Ateş.
1: Cemal Ateş.
2: Emil Ateş.
1: Cemil Ateş.
2: Engin Oğuş.
1: Engin Oğuş.
2: Yetiş Demir.
1: Yetiş Demir.
2: Çağlar Bakırcı.
1: Çağlar Bakırcı.
2: Erol Bakırcı.
1: Erol Bakırcı.
2: Ferdi Ulaş.
1: Ferdi Ulaş. Hepsine çok selam var Erkan Erbey'in. Abi şarkıma da Kocabürlü Arda Taşçapa kardeşime de çok selam olsun buradan.
0: Tamam.
1: Şarkıma da geçebilir miyim abi? İki tane şarkım var ama aslında
0: bir tane alıyoruz. Bir tanesini seçeceksin artık.
1: Abi ikisini de Ceylan söyle ama. Abi benim seni görmem lazım ya.
0: Benim seni görmem lazım. Kim
1: aynen,
0: söylüyor
1: Cemil
0: bunları?
1: Doğan'a mı söylüyor? Ceylan mı söylüyor bilmiyorum abi.
0: Valla söyleyen bir Cemil iki kişi Doğan var. Tamamdır. Bunu yazdık o zaman. Benim seni görmem lazım.
1: Aynen. Yavuz Cemal abime de buradan çok el sallıyorum.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abim benim. Allah'a emanet.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesto saatleri 20.12. Şöyle bir bakalım hemen hattımızda kim var. Alo.
3: Alo, selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
3: İyiyim abi, Allah şükür olsun.
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceğiz?
3: Ben abimle Karam. Seslenelim abi. Yeni açık cezaevinde yatmakta olan İrfan
0: evet.
3: Keşmeci kardeşim, Aydın Kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Ozan Keşmeci, Zeytan Kulut dayım, Arkın Şitli kardeşim, Oğlan Kirit dayım, Mehmet Vanlı kardeşim, Hüsnü Karaduman abi, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Kör, Göl dayım, Bilginer Gölenişler, Necati Göl abi, Serdar abim, Akrep Serdar, Gökhan Endek abim, Kamal İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Terele kayınçım, Nişko, Fethi Karaduman, Zahmet Can, Aydın Toprak abim, Roset Başaran kardeşim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Selman Babadağ, Savaş Vanlı, İsmet Yerdem, Tolga Gülbahar abi, Nazilli yatmakta olan kardeşlerimi seslenmek istiyorum abi.
0: Evet, seslenelim.
3: Gerçekçi Ahmet, Ali Berk Küçük, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Osman Melekçi abim, Süleyman Akan abim, Volkan Kaya abim, Şevki Sert abim, Resul Katırcı odayım, Berkay Karagöz kardeşim, Yage, Ahmet Canlı abim, Sinan Özel, Mustafa Kursalan abim, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem'le de Serkan İzindigin onu söylüyorum. Serkan Yılmaz İşler Hoca, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Orhan Ertem abi, abi Egemen Güney'in çok çok selamı var sana abi.
0: Kime, bana mı?
3: Evet abi.
0: Sen de ona selam söyle.
3: Aleyküm selam. O için kafanı dolduğu için bir fark göndermiş. Sana çok selam var İslam abi.
0: Aleyküm selam.
3: Öyle diyor. Teşekkür ediyor unutmadığın için kendine.
0: Unutmayız ya. Niye unutalım?
3: Öyle diyor. Kapalı yapmakta olan kardeşim Egemen Güney, Kuduk, Cihan Dinar kardeşim, Berat Yakoğlu kardeşim, Batuhan Çavuşoğlu kardeşim, Barış Yaprak, Mutlu Canser kardeşim. Abi bir de bu Egemen Güney'in istek şarkısını söyleyeyim size abi.
0: Söyle onu da.
3: Metin Işık'tan hasret koydum ben adına.
0: Metin Işık, hasret koydum adına.
3: Evet abi.
0: Tamam.
3: Da, Egemen Güney kardeşime armağan olsun. Soğuz arkadaşlarına armağan olsun.
0: Tamamdır. Kendine bu kadar mı?
3: Abi. İyi geceler.
0: Allah'a emanet. Sen de sağ olasın.
3: Sen de abi.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz hız kesmeden. Türkiye Vesto saatleri 20.15 ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor. Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Allah'a babin şükür olsun, sen nasılsın?
4: İyiyim abi, Allah olsun. Ben Aydın Açık Cezaevinden arıyorum abi, Batuhan Taşkınöz.
0: Batuhan.
4: Evet, doğrudur abi.
0: Evet Batuhan. Kimlere
4: abi
0: sesleneceğim?
4: Abi ben Kabalı'ya göndermek istiyorum kardeşlerime.
0: Tamam, gönder bakalım.
4: Abi koğuşunu bilmiyorum. İsa Aç, namı der. Adanalı İsa Aç. Polat Suel. Kardeşlerime çok selam yolluyorum abi. Çocukluk arkadaşlarıma. Sonra evet. Açıkta abi namı der 50 paket.
0: 51 Merdo, yaptık biz ona 51.
4: 51 yaptık evet, evet doğrudur
0: biz
4: abi.
0: Biz 51 yaptık evet.
4: Yavuz Yaman. Ulaş Tekiş. Toki Osman İbo. Kote. Diyar Kaya. İras Erdar.
5: Berat Yakoğlu.
4: Berat Yakoğlu.
5: Mustafa Yakoğlu.
4: Mustafa Yakoğlu.
5: Mertcan Karakurt.
4: Mertcan Karakurt. Özer Duru.
5: Levent Kocabaş.
4: Levent Kocabaş.
5: Emrah Bartan.
4: Emrah Bartan.
5: Artif Kaya.
4: Artif Kaya.
5: Berat Kaya.
4: Berat Kaya.
5: İlker Kırbaş.
4: İlker Kırbaş.
5: Murat Akıncı.
4: Murat Akıncı.
5: Evet.
4: Muhammed Gürbüzel, ondan sonra Diyar abim, ondan sonra Erkan abim, hepsine çok çok selam söylüyorum Açık Cezaevinden.
0: Evet.
4: Ondan sonra Berkat kardeşim burada, Özbay. E5'te yatan, ondan sonra tüm abilerime, kardeşlerime, özellikle Çiki abime, Çiki dayıma çok çok selam yolluyorum abi.
0: Aleyküm selam.
4: Zeynel kardeşime,
5: Tatar Ramazan'a,
4: Erol Kurtlu Türk.
5: Selim
4: Sümür.
5: Selim Şahin.
4: Selim Şahin.
5: Kadir Aydın.
4: Kadir Aydın abim.
5: Aydın Toprak.
4: Aydın Toprak.
5: Arun.
4: Arun abim. Bilbo. Şimdi K1'de yatan yengeme selam yolluyorum.
0: Evet.
4: Mert abimden. Seni çok iyi seviyor yengecim. Çıktığı gün seni alacak, haberin olsun yenge. Haberin olsun yani yengecim. Her gün burada ismini sayıklıyor. Bilgin olsun yenge. Şimdi şarkımı söylüyorum abi.
0: Onu da söyle hemen.
5: Artık ağlamam.
4: Ceylan artık ağlamam.
0: Ceylan artık,
4: artık ağlamam.
0: Ağlamam. Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Çok teşekkür ederim. Bu kadar.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
4: Allah'a emanet. Sağ olun.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyoruz hız kesmeden canlı bağlantılarla. Şöyle bir bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
6: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
6: Hoş bulduk abi. Abi ben Aydın Açık Cezaevinden Mevlo.
0: Mevlo.
6: Evet.
0: Evet Mevlo. Kimlere seslendin?
6: Abi, burada İzmir Şakran'da olan Müjdat Güçlü dayım. Aydın D1'de olan Şahin Güçlü dayım. D8'de olan kardeşim Bücür. B7'de olan canım abim Gökhan Uslu. D7'de olan Aslan abim Buran Tibari. E9'da olan Tako, Ziya Ateş, İsmail Uğur Uzman. Orada olan tüm arkadaşlarıma selam olsun. Koğuşunu bilmediğim Gökhan Güzel, Ömer Çağlayan, Ömer Ok kardeşlerime selam olsun. Bir de Aydın Açık'ta olan İbrahim Kösem, Ferhat Başaral, Aydın Şahin, Mustafa Aykut, Mert Yalı, Ömer Yalı, Ulaş Tekeş, Yavuz abim, Çınar Sen Sarkan, Ozan Emre Çağlayan, Apo Şaşlı, Ömer Deniz, İbo Topdemir, İbo Gümüş, Özgür Alpyürük. İsmini unuttum, tüm kardeşlerime selam olsun abi. Özgür evet. Günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Bu kadar mı?
6: Bu kadar abi, bir de şarkı söyleyeceğim.
0: Tamam, onu da söyle.
6: Özgür Kaplan'dan Döneceğim Bir Gün.
0: Bir dakika, Özgür Kaplan Döneceğim.
6: Döneceğim Bir Gün.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
6: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
6: Sen de abi.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Canlı bağlantılarla yayınımıza, Türkiye Vestio saatlerimiz 20.20 oldu ve bakalım hattımıza kim geliyor. Hemen şöyle bakalım hatta kim var. Alo.
7: Alo.
0: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
0: Kimle görüşüyorum ben?
7: Ben namı değer.
0: Ya başkan. Onu boş ver, boş ver. Ben zaten anladım da.
7: Evet.
0: Şey değil anladım. Böyle. Laf olsun, hani şey olsun yani, torba dolsun mu diyorlar?
7: Olsun kardeşim, hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
7: Ne yapıyorsun, iyisin İslam'ım?
0: Valla kafam biraz karıştı ya.
7: Hayır olsun inşallah. Sıcaktan mı?
0: Yok, bugün sıcak zaten vurdu, burası da sıcak. Evet. Bir yandan sıcak. WhatsApp,
7: Allah yer yardımcın olsun.
0: Bir yandan canım. Telefon, bir yandan da bilgisayarla uğraşıyorum.
7: Valla işini gücünü rast getirsin o zaman.
0: Amin kardeşim. cümlemizin.
7: Rabbim bizlere verdiği sabrı gibi sana da sabır versin. Çünkü amin. Senin de işin zor.
0: Sen neler yapıyorsun?
7: Çok şükür hamdolsun kardeşim. İyi diyelim, iyi olsun. Arkadaşlarla öyle volta atıyorduk. Muhabbet sohbet ederken kahvemizi yudumluyoruz. Tabii ki her zaman gibi seni dinliyoruz. Bir hafta sonra daha geldi.
0: Evet vallahi.
7: İnşallah diğer hafta Allah'ın izniyle gene seni dinlemeyi nasip eder de.
0: Ölmezsek dinleriz
7: onun,
0: yani.
7: Tabii onun şeyinleriniz işte bir müddet yaşamak. Rabbime şükürler olsun, hamdolsun. Yaşamaya çalışıyoruz yani, öyle diyelim.
0: Aynen.
7: Sen neler yapıyorsun? Moralin, keyfin yerinde.
0: Vallahi hiçbir şey yaptığım yok ya, aynı öyle. Ya bize kahve yapan yok, kahve getiren yok. Ondan sonra gel bir havuza gidelim diyen yok. Tatile evet, götüren yok.
7: Pekala, bir şey soracağım kardeşim.
0: Sor.
7: Ben biliyorum işin, sen harbiden ciddiyetinde değilsin, makarasında. Serkan'ın yanına gittin mi?
0: Yok,
7: aradın mı? Yok.
0: Vallahi gitmedim.
7: Gitmedim. Ben biliyorum ki yani.
0: Abi biz makara yapıyoruz yani.
7: Biliyorum baba, ben bilmiyorum.
0: Ama has çağıranın yanına gidiyoruz ya.
7: Git. Ya bak, o Bob Hastanesi nerede, o Bob Hastanesi?
0: Tamam.
7: Albayrak Caddesi.
0: Ama Albayrak'taki de o zaman. Tamam. Şakir abi ne?
7: Evet, onun tam karşısında babamın evi ya. Gideceksin ya, diyeceksin burada, diyeceksin. Erkan dayı nerede? Tak gösterecekler sana.
0: Tamam, orada hemen
7: hediyelerin orada duruyor.
0: Kahveye gireceğim babama. Kahveye. Orada bir kahve var,
7: evet,
0: köşede.
7: Evet var. Aynen. Numarasını da vereyim sana. Git hem bir Erkan dayı ne yapayım?
0: Tamam, sen beni o zaman ne yap biliyor musun?
7: Ne yapayım?
0: Yarın beni öğle namazından sonra ara.
7: İnşallah. Hem cuma mübarek gününü kutlarım. Hem babamın numarasını veririm. Bir ararsın. Hediyelerim bak evde duruyor.
0: Benim diyeceğim olur. Hediyeler varmış. Verin onları
7: evet,
0: bana.
7: Evet, oradan da bir Serkan'ı da ara, veya hatta Serkan'ın yanına da git, bir arabaya tutsun böyle hem araba.
0: Aman tutmasın kurtulan. O tutmasın, sağ ol.
7: Farkındayım ben her şeyi.
0: Hayır, yazıyor bana diyor ki gel abi ben motoru yıkayalım diyor. Yok sağ ol dedim.
7: Arabada çalışmaz sonra diyorsun.
0: Valla yani, belli mi olur ya? Bir bakmışsın araba yok.
7: Eyvah. Serkan'da nasipse pazartesi günü dönüyor, Allah nasip kısmı.
0: Ama bir uğrarım yanına ya. Yarın
7: uğra
0: bir uğrayayım.
7: Uğra, bizim Bala dayı var orada. Bala dayının hiç olmadan bir çayını içersin.
0: Bir ben uğrayayım canım. Ona da ayıp olmasın bari.
7: Uğra. Ben seni yarın nasipse arayacağım. Hem telefon numarası vereceğim. Babayı da arayacağım. Baba diyeceğim nasipse seni arayacak.
0: Tamam.
7: Oradan gidersin hediyelerim. Vallahi billahi tillahi yeğenim için, senin için yaptım. Orada el işçiliği bıraktım.
0: Eyvallah.
7: Orada hala daha duruyor baba.
0: Daha gider alırız ya. Ölmüyoruz
7: Allah
0: yani.
7: Hem burada. Babayı gör. Tabii canım ya. Hem bir çayını iç. Bir kola iç. Ne bileyim. Sıkıntı yapma kardeşim.
0: Tamam, eyvallah.
7: Biz abi kardeşiz seninle.
0: Aynen
7: ben
0: öyle.
7: Gönlünün, kalbinin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar iyi olduğunu ben biliyorum.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
7: Allah hepimizden razı olsun kardeşim.
0: Amin, cümlemizden.
7: Öncelikle amin. Güllü'den yoksun sen, gül kurusu akşamlarında.
0: Güllü'den yoksun sen.
7: Gül kurusu akşamlarında.
0: Tamam.
7: Bu öncelikle Söke kapalı cezaevi, açık cezaevi, Aydın kapalı, Aydın açık cezaevi, Nazilli kapalı, Nazilli açık cezaevi, Çin'e kapalı, Çin'e açık cezaevi. Tüm kader mahkumları, arkadaşları, kardeşleri, abileri bu sıcak havada Rabbimden sabır niyaz ediyorum. Allah herkesin yar yardımcısı olsun. Rabbim herkesi tez zamanda sevenlerine, sevdiklerine kavuştursun. Bu parçamız da tüm sevenlere gelsin.
0: O zaman bu kadar mı?
7: Bu kadar baba. Seni çok seviyorum. Allah nasip kısmet ederse Allah'ın izninden gelecek haftaya görüşürüz.
0: Tamam. O zaman Allah'a tamam, emanet. Baba. Kendine
7: Allah
0: iyi bak.
7: Allah razı olsun. Sağ ol, var ol.
0: Eyvallah. Sağ olasın.
7: Eyvallah.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hatta kim geliyor. Şöyle bir bakalım. Alo.
8: Alo. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
8: Aydın Atı Ceza İnsan Kurumu'ndan arıyorum.
0: Evet.
8: Buradan kapalı arkadaşlara biraz selam göndermek istiyorum.
0: Ses yabancı gelmiyor da bir isim söylesen daha hoş olur bence.
8: Nazilli'de yatan D18 koşunda masum atılmış.
0: Evet.
8: Ondan sonra Aydın kapalı cezaevinde bulunan D11'de Barış Doğuş. Aynısı Ferhat Doğuş. Bunlara da bol selamı göndermek istiyorum. Mami Can Tüm, Nazilli'de.
0: Evet.
8: Ondan sonra açıkta bulunan arkadaşlara da selam göndermek istiyorum. Bebeloğlu'da 1-8 koşunda.
0: Tamam, gönderelim.
8: Bulunan arkadaşlara. Müziği söyleyeyim abi.
0: Söyle.
8: Adanalı Ayhan, Zormuş.
0: Adanalı Ayhan, Zormuş. Bir de sen kendi ismini abi. Söylesen. Kimden geldi?
8: Berkan. Berkant Özbay.
0: Ha, Berkant Özbay'dan geldi bu saydığı isimler.
8: Evet.
0: Tamam. Bu kadar mı?
8: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Tamamdır. Kendine iyi bak. Bu radyoda çalan tüm parçalar zaten tüm kader mahkumlarına çalıyor. Bilginiz olsun. Hani söyleyip de söylememek önemli değil. Bu radyo bu saatlerde zaten sizin. O yüzden sıkıntı yapmayın. Bütün şarkılar size geliyor. Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Şöyle bir bakalım hatta kim var. Alo.
9: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
9: Nasılsın abi?
0: Allah'a bir şükürler olsun, iyiyim. Sen nasılsın?
9: Vallahi ben de bomba gibiyim abi.
0: O zaman bir bombalanmış şehir gibiyim, gelir mi?
9: Yok abi, Tahir'den gelecek abi ya.
0: İyi, ondan gelsin, fark etmez.
9: Vallahi 15-20 dakikadan ben sayımdan ben uğraşayım dedim, hadi bir bağlanalım.
0: Nasip nasip bu işler.
9: Evet abi, kimine nasip kimine kısmet.
0: Aynen öyle.
9: Nerede nasibimiz olsa orada alıp gideriz nasibimizi abi.
0: Aynen öyle.
9: Neyse abi, ben istek parçamı geçeyim.
0: Hadi geç bakalım.
9: Abi Tahir'den, Tahir Uçar'dan.
0: Tahir'den evet.
9: Evet, Tahir Uçar'dan cam kesiği.
0: Cam kesiği mi? O cam kesiği değil aslında, biliyor musun?
9: Aslında Caner'im abi o da. Caner'im. O zaman bir şöyle yapalım. Onu da istemeyelim. Tahir Uçar'dan ben kendimi bile çekemiyorum.
0: Tamam. Ben
9: bir sen not al abi.
0: Çekemiyorum evet.
9: Tahir Uçar'dan ben kendimi bile çekemiyorum. Öncelikle aslan yeğenim Sefa Kurtulan'a buradan sesleniyorum. Sefa nasılsın yeğenim? İnşallah iyisindir. Sen de beni soracak olursan çok şükür iyiyim yeğenim. Geçen hafta arayamadım, hadi bu hafta dedim arayayım. Dedim bir sesimi duyalım sevdiklerimize, yeğenime. Sefa, mektubun geldi. Aldım, ben de çok mutlu oldum yeğenim. Sana yazacağım mektup. Telefon görüşleri açık oldu buranın. Yazabilirsin. İnşallah yeğenim duyuyordur abi. Duymuyorsa oradaki arkadaşların da ona söylerse rica olur. Onlara da buradan çok çok yanındaki arkadaşlarına selam ediyorum. Neyse. Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Nazilli'de yatmakta olan Kapalı'da. Kardeşim Davut Bozcu'ya gelsin. Deniz Ege'ye gelsin. Mahmut Gülfiden'e gelsin. Poyraz Gülfiden'e gelsin. Yeğenim Fatih Bozcu'ya gelsin. Yeğenim İlfan Kurtulan'a gelsin. Amcaoğlum Ali Kurtulan'a gelsin. Amcaoğlum Uysal Kurtulan'a gelsin. Kardeşim Adil Eksen'e gelsin. Yeğenim Ferdi İşten'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar göreyim. Yeğenim Oski'ye gelsin. Dayım Ali Rıza Gülen'e gelsin. Ona da buradan ellerinden gözlerinden öperim. Dayıoğlum Levet Bozit'e gelsin. Haloğlum evet. Hasan Bozit'e gelsin. Aydın Cezaevinde yatmakta olan abi Mustafa Kurtulan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum.
0: Evet.
9: Kardeşim Kahraman Güreç'e gelsin. Emir Erdoğan'a gelsin. Veysel Balta'ya gelsin kardeşim. Allah dedem abi. Bayanlar Koğuşu'nda yatmakta olan, ona da buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Halamın kızı Tutu Demircan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onun da gözlerinden öpüyorum. Diyeceklerim abi bu kadar.
0: Tamam.
9: Tez oğlum Hüseyin Şeliman'a gelsin. Ona da buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hüseyin sen de kendine çok çok iyi bak. Hüseyin konferans numarası veriyorum sana. O da numarasına gel kardeşim. Tez oğlu 0909'a saat 5-6'da gel. Hüseyin Şeliman. Duyanlar da abi sana zahmet oradan söylersin yani ya. Bir konuşmam gerek, biliyor musun?
0: Tamam.
9: Aydın saat 5-6 arasında konferans numarasına gelsin. Oda numarasına.
0: Tamamdır.
9: 0909'a. Çin'e cezaevinde yatmakta olan abim Dursun Kanat'a gelsin. Ona da buradan sevgiler, saygılar gönderirim. Cavit Cihat Bozdaş'a gelsin kardeşim. Bozdere'ye gelsin. Abi onları sevdiğimize, yengemize gelsin. İsmini sayamadım. Bütün kardeşlerime, abi ve kardeşlerime gelsin. Bayanlar Koğuş'un yatmakta olan halamın kızının yanında. Bütün anne ve kardeşleri, Koğuş arkadaşlarına gelsin. Diyeceklerim bu kadar. Kardeşim Uğur Köken'e gelsin.
0: Evet.
9: Vallahi şimdi sayamadım abi. Bütün arkadaşlar, Çin'deki arkadaşlarıma gelsin. Kardeşlerime. Diyeceklerim bu kadar. Şevket kardeşimize gelsin. Denizlili kardeşimiz var Şevket. Ona gelsin buradan çok çok. Kahraman Güveç kardeşime gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler gönderim. Sefa kendine iyi bak yeğenim. Hiçbir şey kafana takma. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum buradan. Telefon görüşünü yazma, unutma. Fatih'e seni de sesleniyorum. Sen de yazabilirsin. Fatih yeğenim. Sen de telefon görüşü yaz. Bekliyorum sizi. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize tamam. Çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Denizli kardeşim var. Okan mutlu olunları. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderim abi. Gecen güzel olsun abi.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak o zaman.
9: Abi parçayı özellikle çalacağı olan bütün bugünkü Tayyip Uçar, Aslan yeğenim Sefa Kurtulan için çalınacak abi. Ona tamam. Da buradan çok çok şarkıları hediye ediyorum.
0: Tamam biz de hediye edelim o hadi zaman ona.
9: Tamam,
0: tamam Allah'a emanet abi. Kendine iyi bak.
9: Görüşürüz Allah'a emanet ol abi.
0: Sağ olasın. Evet bu arada bir şarkı arası vereceğim. Bir şarkı arasından sonra yine burada olacağız ve bakalım hemen şöyle. Bir tane şarkı arası vermek zorundayım şu an. Hemen bakalım mesajımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Melike. Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan C10 Noğlu Koğuş'taki sevgilim Sinan Özer. Seni çok özledim bir tanem. Sen orada gün sayıyorsun, ben sensizliği. Seni çok seviyorum. Kavuşmamıza çok az kaldı. Kendine çok iyi bak aşkım. Dualarım her zaman seninle demiş değerli dinleyicimiz. Bir de güzel bir parça istemiş. Bu güzel parçayı hemen şöyle yer vereceğiz. Şöyle mesajını okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkısını hemen gönderelim. Şarkı sonrası canlı bağlantılar devam edecek. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Melike. Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan C10 Noğlu Koğuş'taki sevgilim Sinan Özer. Seni çok özledim bir tanem. Sen orada gün sayıyorsun, ben sensizliği. Seni çok seviyorum. Kavuşmamıza çok az kaldı. Kendine çok iyi bak aşkım. Dualarım her zaman seninle demiş değerli dinleyicimiz ve istediği parçayı da şöyle hemen gönderelim. Arkasından yine buradayız.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor, hemen bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor hızlı hızlı. Canlı bağlantılarla devam edelim ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, iyi günler Keleş abi.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Keleş abi, ben Ümit Yaşar. Kapalı'dan oğluma seslenmek istiyorum Keleş abi.
0: Tamam, seslenelim hemen.
1: Ceyhide yatmakta olan Keleş abi, o ayağın geçer oğluma gelsin. Canım oğluma. Elbet bir gün geçer bu günler oğlum. İnşallah iyidir. Beni soracak olursan ben iyiyim. Arkadaşlarına selam söyle. Küllersine, Charlie'ye, hepsine gelsin. Vallahi bu bağlanamıyoruz oğlum bak. İnan küsme bana. Zor bağlanıyoruz. Yani vallahi inan telefon başında 2 saat böyle sıra bekliyoruz. Bağlanmıyor. Çok bağlanan var. Onun yüzden bağlanamıyor oğlum. O yüzden gönül koyma bana. O Kürt derisine gelsin, C7'de yatmakta olan. Charlie'ye gelsin. B5'te yatmak olan Ali Barlas'a gelsin. Cem Oğuş'a gelsin. İsmet İldem'e gelsin. Çin'de açıkta yatmak olan Kahraman Güvence gelsin. Uğur Köken'e gelsin. Dalaman'da yatmakta olan Aydın Köken'e gelsin yeğenime. Cevdet Güvence gelsin. Burada yanımda yatmakta olan Cengo'ya gelsin. Tuncer Taşkıran'a gelsin. Adem Tatlı'ya gelsin.
0: Evet.
1: Ayan Efe selamı var sana bol bol. Çok çok selamı var oğlum sana. Ondan sonra Park Bahçete'ye yatan Turgay Piler abime gelsin. Sezai Yalçıçı'ya gelsin. Yanımda Efe Can'a gelsin. E4'te yatan Adil Eksen'e gelsin. Adoro isime gelsin. Metin Yener'ime gelsin kardeşime. Barış Kaynağı gelsin. Poyraz Gülfidan'a gelsin, kardeşime gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin, adam gibi adam olan Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
1: Sefa Kurtulan'a gelsin. Emre Ertuğ'un selamı var oğlum sana ayağın. Bol çok çok selamlar var sana. Koca Gölü kardeşim Tarık Bozcu da gelsin.
0: Evet, başka?
1: E4'te yatan kim vardı? D17 yatan TFT'ye gelsin. TFT. Cevdet Güvencik selamı var oğlum. Kenan Güvencik selamı var sayan oğlum. Buradaki arkadaşların hepsi selamı var sana. Hiçbiri sayamadım. E4'ü koşun hepsine selam gitsin abi. Onlara gelsin.
0: Evet.
1: Kim var abi? İsmini sayamadım arkadaşlarım var. Onlar kusura bakmasın abi. Ece Ali. Burada geldi heyecanla neyse. Keleş abi.
0: Tamam.
1: Şarkımı söyleyebilir miyim? Oğluma söyle. Gelsin bu şarkı Kenan abi. Keleş abi.
0: Nedir şarkı?
1: Aycan Önel'den Ilgıt Ilgıt.
0: Aycan Öner.
1: Ilgıt.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar Keleş abi. Allah'a emanet olun.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Eyvallah.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Son Saatini 20.41. Ve biz devam ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz. Ve bakalım şöyle. Hattımızın ucunda kim var? Alo. Alo.
2: Aleyküm
0: selam.
2: Ben Aydın arıyorum abi.
0: Evet. İsim nedir?
2: İsim Uğur. Gerçekten Uğur.
0: Evet Uğur. Kimlere sesleneceğiz?
2: Selamlar yollayacağım abi. Dur bir sefer açayım abi. Hüseyin Seliman.
3: Ali Gecekuşu.
2: Yeter Bozuy. Mustafa Kurtulan.
3: Mutlu Basak.
2: Mutlu Basak.
3: Özal.
2: Özal. Özal. Selam Akrancı.
0: Evet.
2: İsmail Endek.
3: Mustafa Kurtulan.
2: Yeter Bozdi. Yeter Bozdi.
3: Ali Gecekuşu.
0: Abi şu kağıdı kim okuyorsa ya ver o okusun. Tamam, ya da bu tamam şekil abi. Bu şekil devam etmeyelim çünkü bak. Zaman zaten kısıtlı. Bu şekil 10 dakikada sayacağımız ismi 20 dakikada sayıyoruz.
2: Anladım abi, tamam.
0: Ya sana rahmet. Kendin oku.
2: Arkadaş konuşmuyor da ben konuşuverim abi onun yerine.
0: Abi konuşuyor da o sana da, listeyi o, versin bak. Uzat,
2: bitti zaten.
0: Bak bu radyoda şu yok. Bakın arkadan başkası isim söyleyip sana saydırıyorsa ben buna zaten gelemem. Ya sen o listeyi al say ya da ona ver o konuşsun abi. Çünkü evet, bu tamam. Şekil olmuyor bak, zaman kaybına giriyoruz.
3: Tamam abicim.
0: Sana zahmet. Şarkıyı İsim...
3: geçelim mi?
0: Tamam. Geçelim. Şarkı nedir?
3: Şarkı Murat Özger Kurtulan mı gelsin?
0: Tamam.
3: Söylüyorum. Şarkıyı söyle abi. Tahir Uçar'dan sen ol başımın tacı.
0: Tahir Uçar sen ol başımın tacı.
3: Tamam abi.
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Eyvallah.
0: Evet, devam ediyoruz. Hani burada kimse kusura bakmasın. Tekrar tekrar diyorum, bakın hem dakikamız kısa, arayanlar ulaşamıyor diyoruz, hem de yani listeyi o kadar ağır sayıyoruz ki arkamızdakine fırsat vermiyoruz. Sizlerden ricam, o listeyi alın elinize, kendiniz sayın. Lütfen ama lütfen. Başkası size söylüyor, siz onu tekrarlıyorsunuz. O size söylüyor, siz tekrarlıyorsunuz. Bu şekilde yürüyemeyiz. Yani olmaz yani. Yürüyemeyiz. Çünkü dakikamız biter. Bak şimdi benim 15 dakika sürem var. Buraya sığdırabildiğimi sığdırabileceğim. Bakalım hatta kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Hoş geldin Hızlı İmam.
4: Hoş bulduk.
0: Teşekkür Nasılsın? İyiyim vallahi şükür.
4: Ben de iyiyim. Allah iyilik versin.
0: Reis gitti mi reis?
4: Reis gitmedi. Reis biraz keyifsiz.
0: Niye, hayırdır?
4: Abi biraz spor ağır çalışıyor, biliyor musun?
0: He.
4: Arkasından soğuk su içiyor. İçme dayıcım, içme dayıcım. Soğuk suyu fazla yükleniyor.
0: Abo.
4: O yüzden biraz böbreklerinde sıkıntı var galiba. Yatıyor.
0: Oo, geçmiş olsun de o zaman.
4: Onun dileklerini ben iletmek istedim.
0: Tamam, iletelim.
4: Abicim, kapalıda yatmakta olan Aslan abisi Emrah Bartan'a.
0: Evet.
4: Dayım Yıldırım Kipe. Kardeşi Halil Selen'e. Bayram Tekin'e. Caner Doğan'a. Müjdat Akın'a. Can kardeşleri Abdullah Karademir'e. Muhammed Alakuş'a. Aslan kurtları Polat ve Tuğrul'a. Cafer Turhan'a. Orhan Kapkara'ya. Ömer Karaman'a. Şafak Karaman'a. Erhan'a. Alperen'e. Yeğeni Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a ve tüm C9 koğuşuna. Ve C9 koğuşundaki tüm arkadaşları, kardeşleri ve abileri, dostlarına selam eder. Çin'e gittiklerini bugün öğrendi dayıcım. C9 koğuşunun bugün Çin'e gittiğini öğrendi. Kapalıdan sevkler başlamış. Dayımın çok çok selamım var. Kendinize iyi bakacak mısınız? Pazartesi günü ameliyatı gidecek dayım, bilginiz olsun.
0: Evet.
4: Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşan'a, Mahmut Eğer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzeni Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Aslan abisi Ziya Ateş'e, Aslan abisi Sarı Mustafa'ya, Hüseyin dayıma, Tako'ya, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Oğuzhan Yavaş'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Tecri Kılıca, değerli dostu Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, tüm B7'de yatan kardeşi Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş'a, Alper Aktaş'a, Ilıcalı Londa'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abisine, Haner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Hakan Eroğlu, Aslan kardeşi Enes Öcal'a, Mehdi Aydoğdu'ya, Yunus Gültekin'e, Ulat Sevgili'ye, Yiğit Vural'a, Batuhan Vural'a, efendime söyleyeyim, Konya'da yatmakta olan kardeşi Savaş Öcal'a, Afyon'da yatmakta olan kardeşi Yasin Öcal'a, Rasim Öcal'a, İlker Kırbaş'a. Açıkta evet. Yatmakta olan değerli abileri ve kardeşleri Maşallah Turgut, Mehmet Aykut, Emrah Kılıç, tüm B2-16 koğuşuna, değerli Aslan kardeşi Yavuz Yaman, Barış Öcal, Laz Serdar, Aslan dayıları Abdullah Aziz Demir dayıma, Hüsamettin amcama, Deniz abime, Yalçın abime, Yunus Tekeş'e, Aslan kuzeni, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Mustafa Aykut'a, Kuzey Aksa'ya, Sergen Karatos'una, Hasan Gündoğan'a, Erol Uşer'e, Savaş abiye, Sökeli Osman'a, Namı Değer Kote'ye, Enes Şişman, Diğer Kaya'ya, Volkan Kaya, namı değer Pilki'ye, Servet Akda, Akda, Yıldırım Yıldız'a, Tansel Ocağı, Açın, atlayayım oraya, evet. Emre Yılmaz'a, Sinan Alçiçek,

0: çalışan dostlarımız Çamur Mehmet'e, Berber Ali Aluca, Doğukan Gence, Mert Efe'ye, Avni Cengiz, Serkan Akıncı'ya, Vedat Öcal'a, Hortum Serkan'a.
1: Evet.
0: Ayrıca Yavuz Yaman abinin bir notu var Ulaştı Tekeş dayımla beraber. Nazilli'de yatmakta olan dostları Haner Tunç, Şirin Tunç ve Çağlar Başkan'a çok çok selam ederler.
1: Aleyküm selam.
0: Bir de bizi tanıyan ortaklar Kocagür, İncirlova, Germencik, Acarlar, Köşk, Ilıcabaşı, Aydın Mahkumu, İzmir, Denizli, Çine, Söke, Konya, Afyon, kim varsa tanıyan tanımayan tüm Kuvvet Mahkum kardeşlerimize selam ederiz.
1: Aleyküm selam.
0: Dayıcım, parçamıza seni seçmeni istiyoruz.
1: Neşet
0: Ertaş'tan.
1: Bana bırakmayın ya, bir tane söyleyin.
0: Neşet Ertaş'tan güzel bir tane parça istiyoruz.
1: Ben bozlak gönderirim, hepimiz ağlarız.
0: Gönder gitsin.
1: Eyvallah o zaman. Tamam.
0: Günün sözünü söyleyerek telefonu veda etmek istiyorum.
1: Tamamdır.
0: İki kası bir araya gelmesin diyenler varmış. Biz zaten hep üstten iki düğme açık gezeriz. Biz o rüyadan uyanalım, çok oldu. Siz rüyanızdan kalkınca görüşürüz.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
0: Eyvallah. Bu kadar abicim.
1: Kendine iyi bak, selam söyle.
0: Aleyküm selam.
1: Allah'a emanet.
0: Bay bay.
1: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesiyon saatleri 20.50. Evet, yavaş yavaş canlı bağlantılarımızın sonuna geliyoruz. Bilginiz olsun ve bakalım hemen attığımızın ucuna kim geldi? Alo.
2: Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Abi hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun.
2: Abi bu şarkım Arda Taş yap ya.
1: Evet.
2: Gazel Taş yap ya. Umut Bozite. Muzaffer Bozite, Ayı Kurtulana, bütün koca güç çocuklarına gelsin.
1: Evet.
2: Yılmaz Kaya'ya, abi Gökhan Doğanay'dan Diyarbakır Küçeleri
1: bir dakika
2: açarsan çok iyi olur.
1: Gökhan Doğanay
2: Diyarbakır Küçeleri.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Aynen abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Ne o? Hayır, konuşturmuyoruz ikinciyi. Kendinize iyi bakın. Evet. Devam ediyoruz. Bir telefondan sadece bir kişi konuşabiliyor. İkinciyi almıyoruz maalesef. Evet, hızlıca 20.52 Türkiye Vesiyo saatleri 21 itibariyle katiyen canlı bağlantı almıyoruz. Bilginiz olsun. Yetişebilen hemen arasın. Şöyle hemen bir bakalım. Hatta kim var? Aleyküm selam, hoş geldiniz.
3: Ve ben Şeytan Hisarlı Neşet Özcan.
1: Şeytan Hisarlı Neşet Özcan. Geç kaldın mı bugün?
3: Valla bugün toplantıda, o yüzden geç kaldım valla.
1: He, anladım. O da iyiymiş. Evet. Arada spor yapmak lazım değil mi?
3: Aynen.
1: Kimlere sesleneceğiz?
3: Nazilli kapalı yatmakta olan Beyatlı Koçluğu'ndan değerli kardeşim Mehmet Akkoca. Özcalı Bedava Bayan Koçluğu'nda özelliğine, Bayan Koçluğu'ndaki bulunan özelliğine gelsin. Umur Bey'lik, Cengiz Ergün, Yusuf Çarcı, Yasin Çarcı, Serdar Bozkurt, Emre Ertürk, B5'te bulunan Halil Altınkaynak, Ergin Akar, B5'te bulunan Emre Tural, Abbas Kişmir,
1: evet.
3: C'de bulunan Beysel Uslu, Umut Aktebir, Tekin Aktebir, Yakup Yörüklü, C'de bulunan Cengiz Demir, İsmail Orsan, Serhat Demir, Kadir Yetim, Aydın Kapalı'da bulunan değerli kardeşim Sercan Sevingen, Beytül Aybi, İsmet Akkalay,
1: evet.
3: Nazlı Kapalı'da bulunan Emrah Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir'de bulunan özeline gelsin. Ve son olarak Nazlı Açık'ta bulunan Adem İnci, Emrah Demir, Yusuf Ergen, Barış Özmüş, Yusuf Çelik,
1: evet.
3: Salih, bu şeyde son olarak Aydın İstanbul Sivri'de yatmakta olan değerli kardeşim, öz kardeşim Orhan Özcan, namı değer kimdara gelsin. İstek parçam Murat Şenpınar'dan Engel.
1: Bir saniye hemen yazalım.

0: Murat Şenpınar.
1: Engel.
0: Engel. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Karam ve Fırat Sazıntaş'a özellikle gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar değil mi?
1: Bu kadar.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Hadi görüşürüz.
0: Evet, hızlı hızlı canlı bağlantılar almaya devam ediyorum. Çünkü yayın bitiyor. Bilginiz olsun. Hemen bakalım hattımın sonucunda kim var. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm aşkım. Ne abi, ne istiyorsun?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Çok şükür, Allah'ım hamdolsun ya.
0: Allah iyilik versin.
2: Kapıda bir abim var, ona bir seslemek istedim, biliyor musun?
0: Hemen seslenelim.
2: Ercan abi, ben Erkan. Bak, mahkemem varmış ya da mahkemenin olgu da belirsiz herhalde. Bir evi, arabayı, bir karım varsa bir ara, biz meraklandık. Bilgin olsun. İşte bir tanem de konuştum, onlara meraklanıyor. Sen eğer ki arayamıyorsan orada arkadaşlara rica et, onları arasın, eve bilgi versin. Bak, biz merak ettik, bundan da bilgi olsun bizim olarak, tamam mı? Kendini yalnız hissetme, Allah'ın izniyle inşallah tez zamanda beraber olacağız. Ve de bir şarkı seçeceğim, biliyor musun? Bu kapalı evet. Olan işte bir Ercan'ım olsun, Bayram Aydoğdu'lu, ondan sonra Beytül Aybi ve de bütün akrabalarım, bir de açıkta olan Efecan Tacir kardeşimiz var. Bir de açıktaki bütün abilerime, kardeşlerime gelsin.
0: Tamam, ne gelecek?
2: Başkanım, şimdilik bu kadar. Neşet Ertaş'tan Yaradı Bu Aşk Beni.
0: Neşet Ertaş Yaradı Bu Aşk Bana mı?
2: Yaradı Bu Aşk Beni, aynen. Bir de Efecan Tadil kardeşimiz var. O parça özellikle buna da çok çok gelsin.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Başkan, peki bir arkadaşımız var, biliyor musun? O istek istemeyecek.
0: Vermeyi yok, var. Alamıyoruz. Maalesef alamıyoruz.
2: Tamam.
0: Kendinize
2: tamam.
0: İyi bakın.
2: Hadi Allah olsun, görüşürüz.
0: Evet, hemen gelsin. Nasibi olan buyursun gelsin. Son canlı bağlantılar. Çünkü saatim 20.56. Evet. Varsa gelmek isteyen hemen buyursun gelsin. Bu arada 21 itibariyle canlı bağlantılarımız bitiyor. Her salı ve perşembe 19.30'da 21 arası canlı bağlantılar oluyor. Sonrasında canlı bağlantılarımız yok. Bilginiz olsun. Aramak isteyen buyursun gelsin. Son kişiler, yani şu an hattımız müsait, arayabilirsiniz gelmek istiyorsanız. 21'e kadar ben bekliyorum. 21 sonrası canlı bağlantıları bitirip mesaj bölümüne geçiyoruz, bilginiz olsun. Evet, mesaj göndermek isteyen değerli dinleyicilerim, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 0532 686 78 37 mesajlarda da sırası gelen değerli mesaj atan dinleyicilerime de ben yazıyorum, bilginiz olsun. Evet, devam edelim. Hemen attığımızda kim geldi bir bakalım hızlıca. Alo.
3: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
3: Ben Berkan Tez'le buradan mahkuma seslenmek istiyorum.
0: Hadi hemen seslenelim.
3: Nazilli Kapalı'da olan mahkum atılmış.
0: Evet.
3: Aydın Kapalı'da Barış Doğuş, Ferhat Doğuş, Mami Can Tüm, ondan sonra Açık Ceza Açık Ceza'da bulunan Doğan Şafak, ondan sonra Ekrem Aydemir, Ahmet Aydemir, Yüksel Yıldırım, İbrahim Uçat, Mustafa Ali Aksoy, Taner Sirit, Ayhan Zirek, Cenk Evren Ceylan, İzzet Ağam Didimli, Canet Sirit, Necdet Tereli. Müzikçi abi, müziği de söylüyorum.
0: Evet.
3: Döneceğim bir gün.
0: Bir dakika, döneceğim bir gün.
3: Evet.
0: Asil Kaya ve şey
3: dedem,
0: mi?
3: Kazım dedem de var. Kazım dedeme de bol bol selamlar milletim.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
3: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Evet, varsa hemen bir kişi daha alacağım. Bir kişi daha alacağım. Hemen varsa bir kişi daha alacağım. Onun hemen sonrasında canlı bağlantılarımızı bitireceğiz, bilginiz olsun.

gelsin. Son bir dakika. Bir dakika. Ben şöyle yapacağım. Gelen olmazsa mesajlara geçmeden önce bir şarkı göndereceğim.

Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız bitti. Gelen de olmadı. Ne yapıyoruz? Hemen bir şarkı gönderiyorum özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına. Başta Ulaş Tekeş olmak üzere, hızlıyım ama. Ondan sonra Raif Domurca. Ondan sonra İnan Işık abimize. Sonrasında Koldaş ailesine. Özellikle Koldaş ailesine. Selen ailesine. Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a, özellikle tüm kader mahkumlarına geliyor bu güzel parçamız. Güzel bir Neşet Baba. Arkasından geri burada olacağız. Mesajlarla devam edeceğiz. Sizler 0532 686 7837'den bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz. 23'e kadar buradayız. Bir şarkı arası, onun hemen sonrası buradayız. Geldi Neşet Baba, alsın bir götürsün bizi. Sonra geri toplanırız. Haydi bakalım.

Valla o şarkının arkasına bir tane böyle hareketli gider çünkü aldı götürdü bizi. Nerelere götürdü bilmiyorum. Hemen şimdi sırayla başlıyoruz abi. Şöyle yazalım, sıra sizde diyelim. Evet, hazır mıyız? Mesajlarla başladık, sırayla gidiyoruz, sırayla. Parayla değil, sırayla valla. Evet, evet, bakalım, bakalım.

Evet, hemen şöyle mesajımızla başlayalım bakalım neymiş. Selamünaleyküm. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Karslı Doğukan Ölmez'e. Gökhan Doğanay, dara düştüm beladayım parçasını. B10 koğuşunda yatan bütün kader mahkumlarına gelsin. Karslı Doğukan. Zorluklar hayatın süsüdür reisten denmiş, haberiniz olsun. Evet, şarkıyı ayarlayalım hemen, mesajı tekrardan okuyup gönderelim. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. Yaz yaz gönder. Hemen mesajı okuyalım şöyle. Selamünaleyküm. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Karslı Doğukan Ölmez'e. Gökhan Doğanay'dan dara düştüm beladayım parçası B10 koğuşunda yatan bütün kader mahkumlarına gelsin. Karslı Doğukan, zorluklar hayatın süsüdür reisten demişler. O parçayı hemen gönderelim bakalım. Haydi geldi.

Birlikteliğimiz ve gelen mesajlarla devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837. Bize yazıyorsunuz WhatsApp'tan. Bu arada tekrar hatırlatıyorum, bakın lütfen ama lütfen Instagram'dan DJ Baykeleş, yani DJ Baykeleş yazıyorsunuz. Hemen karşısına DJ Baykeleş ile Arıza Show sayfası çıkacaktır. Bunu lütfen ama lütfen hem takip ediyorsunuz hem de oradan bizlere istek ve şikayetlerinizi yazabiliyorsunuz. Bu arada canlı yayın bağlantılarınız bitti. Lütfen ama lütfen aramayın boş yere. Bilginiz olsun. Ve hemen sıradaki mesajla devam edelim. Selamun aleyküm, ben Aydın E-Tipi B10 koğuşundan İzmirli. Karşıyakalı Yusuf Bagana. Namı değer Arap. Burada beraber kader ortaklığı yaptığım dostlarım İstanbullu Doğukan Ölmez, İzmirli Zafer Aslan, Zaza Ahmet Sevim ve yeğeni Zaza Devran ve de D6 koğuşunda yatağın amca oğlum Semih Bagana'ya selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Bizi yıkmaya gücünüz, yıkıldığımızı görmeye ömrünüz yetmez demiş. Güzel bir parça istemiş Ferhat Tunç'tan. Söyleyin ağlamasınlar, tüm kader mahkumlarına armağan olsun demiş. Şöyle hemen parçasını ayarlayalım, onun hemen sonrasında o parçayı gönderelim. Ve mesajını da şöyle bir tekrardan geçelim. Selamünaleyküm, ben Aydın E-Tipi B10 koğuşundan İzmirli Karşıyakalı, İzmir Karşıyakalı Yusuf Bagana, namı değer Arap. Burada beraber kader ortaklığı yaptığım dostlarım İstanbullu Doğukan Ölmez, İzmirli Zafer Aslan, Zaza Ahmet Sevim ve yeğeni Zaza Devran ve de D6 koğuşunda yatan amca oğlum Semih Bagana'ya selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum demiş. Bizi yıkmaya gücünüz, yıkıldığımızı görmeye ömrünüz yetmez demiş. Ve tüm kader mahkumlarına bu güzel parçayı armağan etmiş. Bize de çalmak düşer. Haydi bakalım.

Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Bizler de size zaten hemen dönüş sağlıyoruz. Bilginiz olsun. Evet, hemen şöyle bakalım. Öncelikle selamun aleyküm abi. Ben Emirhan Selen. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan, D6 koğuşunda bulunan abim Halil Bozkurt. Namı değer İzmirli amcamın oğulları Ferhat Selen, Halil Selen, Davutcan Şahin, Ziya Çatalkaya. Onu bunu anlıyor mu kardeşim? Güney Demir, Semih, Bagana, bütün kader mahkumlarına, Selenleri tanıyan bütün dostlara selam olsun. İsmail Akgün abime de selam olsun. Sabır Allah'tandır. Biz sabır ettikçe Allah da bize o sabrı verecek demiş değerli Emirhan kardeşimiz. Adanalı Ayhan'dan döneceği mi istemişler. Hemen ayarlayacağız onu şöyle bir. Değil mi? Hemen ayarlayalım. Evet, şarkımızı ayarlayalım. Mesajımızı bir kez daha okuyalım. Sonrasında şarkıyı gönderelim. Öncelikle selamünaleyküm abi. Ben Emirhan Selen. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan, D6 koğuşunda bulunan abim Halil Bozkurt. Namı değer İzmirli amcamın oğulları Ferhat Selen, Halil Selen, Davutcan Şahin, Ziya Çatalkaya, onu bunu anlıyor mu kardeşim? Güney Demir, Semih Bagana, bütün kader mahkumlarına, Selenleri tanıyan bütün dostlara selam olsun. İsmail Akgün abime de selam olsun. Sabır Allah'tandır. Biz sabır ettikçe Allah da bize o sabrı verecek demiş değerli kardeşim. Evet, hemen istediği parçayı da şöyle gönderelim. Arkasından yine buradayız.

Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız. Namı değer İzmirli abim Halil Bozkurt, kuzenlerim Ferhat Selen, Halil Selen. Özellikle size geldi bu güzel parça. Emirhan Selen'den ve devam ediyoruz.

Evet, devam edelim hemen. Devam edelim şöyle mesajlarla. Gelen mesajları hemen okuyalım. Şöyle bir tane mesajımız var. Merhaba, ben Bürkan Arda Yalçın. Sıradaki şarkı Gökhan Toma, Okan Tesel, Serhat Akmeşe, Salih Şengönül ve Kürşat Köseler'e gelsin. Biz ışıkları söndürdük. Bizi bulmak isteyen kendini yaksın. Mesajım bu şekildedir demiş değerli kardeşimiz. Evet, mesajını bir kez daha okuyalım. Merhaba, ben Bürkan Arda Yalçın. Sıradaki şarkı Gökhan Toma, Okan Tezel, Serhat Akmeşe, Salih Şengönül ve Kürşat Köseler'e gelsin. Biz ışıkları söndürdük. Bizi bulmak isteyen kendini yaksın demiş değerli kardeşimiz. Hemen diğer mesajımıza geçiyoruz. Evet, yoğunluktan dolayı zaten ben sıra gelen mesajlara yazıyorum, bilginiz olsun. Hani kimse demesin yani benim mesajım okunmuyor diye. Ne zaman geleceğini zaten ben de bilmiyorum sırayla gittiğim için. O yüzden sıranız geldiğinde yazılıyor zaten, bilginiz olsun. Evet, devam edelim mesajlarla. Bu arada Murat Artan'dan Ramazan Görüşü'ye, özellikle tüm güzel parçalarda armağan olacak ve gelen mesajımıza devam edelim. Ankara'dan Gökhan Çölaşan, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde kalan, kabir koğuşunda olan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a, arkadaşları Rabia Avuç, Yağmur Kurtoğlu, Eda Gürelli, Semra Teker, Dudu Demircan, Ceren Yağmur Özyol, Ayten Kaplan, Esin Üşüntü, Ankaralı Coşkun'dan Ankara'nın Bağları parçasını çalarsanız sevinirim. Ayrıca bütün mahkumlara ve ailelerine selam olsun. Jandarma ile giden bir gün gelir, imamla giden gelemez demiş. Vallahi doğru söylemiş değil mi? Jandarma ile giden her zaman geri döner ama imamla giden asla dönemez. Sözü sevdim. Evet, hemen şarkısını şöyle bir ayarlayalım Ankaralı Coşkun'dan. Bakalım. Evet, Ankaralı Coşkun'dan Ankara'nın Bağları istendi. Hemen şöyle mesajımızı tekrarlayalım onun hemen sonrasında. Evet, Ankara'dan Gökhan Çölaşan, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde kalan, kabir koğuşunda olan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a. Özellikle kızım Göksun Aydoğan'a demiş. Arkadaşları Rabia Avuç, Yağmur Kurtoğlu, Eda Gürelli, Semra Teker, Dudu Demircan, Ceren Yağmur Özyol, Ayten Kaplan, Esin Üşüntü, Ankaralı Coşkun'dan Ankara'nın Bağları parçasını çalarsanız sevinirim. Ayrıca bütün mahkumlara ve ailelerine selam olsun. Jandarma ile giden bir gün gelir, imamla giden gelemez demiş değerli dinleyicimiz. Hemen şöyle yapacağız. Parçasını hemen gönderelim. Ankara'nın Bağları geldi kulaklarınıza.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.36 0532 686 7837. Tam bir şey okuyacağım zaman böyle araya bir şeyler tık tık tık tık gelince ne diyeceğimi de şaşırıyorum. Evet, 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere gelen mesajlarla devam ediyoruz ve sıradaki dinleyicimizin gönderdiği mesaja bir bakalım. Ben Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Rabia Avuç. Kader birliği yaptığım dostlarım Yağmur Kurtoğlu, Sibel Çakal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Miray Karcı, Dilek Uygur, Dilan Bulut, Dudu Demircan, Göksum Aydoğan, Müşerref Hazır, Buse Gecekuşu, Eda Gürelli, Not, Kralının bile canı Allah'a emanet. Blok 3 yalan değil, hala çok güzel gülüyorsun demiş değerli dinleyicimiz. Bu arada isimleri ve soy isimleri, hani yazanlardan, hele ki çok isim yazan değerli dinleyicilerime sesleniyorum. Lütfen ama lütfen isim ve soy isimlerden sonra boşluğunuzu veya bir işaret bırakın ki isim ve soy isimler karışmasın. Evet, hemen mesajı tekrardan okuyalım. Bu arada sizler 0532 686 7837'den mesajlarınızı gönderebilirsiniz WhatsApp aracılığıyla ve hemen bakalım şöyle. Ben Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Rabia Avuç. Kader birliği yaptığım dostlarım Yağmur Kurtoğlu, Sibel Çakal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Miray Karcı, Dilek Uygur, Dilan Bulut, Dudu Demircan, Göksum Aydoğan, Müşerref Hazır, Buse Gecekuşu, Eda Gürelli. Not, kralını bile canı Allah'a emanet. Blok 3 yalan değil, hala çok güzel gülüyorsun diye de eklemişler değerli dinleyicimiz. Evet, o güzel parçayı göndereceğiz. Bu arada programla alakalı istek ve şikayetlerinizi Instagram'dan DJ Baykeleş, yani DJB'ye Keles yazıyorsunuz. DJ Baykeleş ile Arıza Show diye bir sayfa karşınıza çıkacak. O sayfadan bizlere yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın ve hemen şu parçayı gönderelim. Arkasından devam ediyoruz.

Mesajlarla devam ediyoruz ve bakalım hemen sıradaki mesaj kimden? Ben Ömer Baysan, Nazilli E tipinde kardeşim Melih Döner ile yatmaktayız. Aydın E tipinde yatmakta olan Devran Turhal, Ahmet Sevim kardeşlerim ve can yoldaşım Bahtiyar Yılmaz'a selam olsun. Bu cezalar bizi yıldıramaz anca kilo aldırır demişler. Ve güzel bir parça istemişler. Onu da göndereceğiz şimdi. Evet, mesajını tekrardan okuyalım. Ben Ömer Baysan, Nazilli E tipinde kardeşim Melih Döner ile yatmaktayız. Aydın E tipinde yatmakta olan Devran Turhal, Ahmet Sevim kardeşlerim ve can yoldaşım Bahtiyar Yılmaz'a selam olsun demişler. Bu cezalar bizi yıldıramaz anca kilo aldırıl demişler ve hemen istenilen parçalarını gönderelim bir şöyle. Evet, sizler 0532 686 7837'den bizlere yazıyorsunuz. Haydi bakalım, geldi parça.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.47 ve gelen mesajlarla devam ediyoruz. Bu arada ne zaman okunur diye sormayın. Sıranız geldiğinde zaten size bir şarkı öncesinde bilgi veriliyor. Hani bilginiz olsun. Evet, hemen devam edelim ve bakalım. Gelen mesajımız ve sıradaki mesajla devam ediyoruz. Ben Emrah Yazıcı, Aydın Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan dostlarım, E5 koğuşuna selam olsun başta, demiş değerli Emrah Yazıcı. Ömer Baysan, Hilmi Ceylan, Hakan Seçen, Onur Yazıcı, Ahmet Rüzgar, Melih Döner, Rafet Karaeski, Kaan Karakoyun, Gencay Nazlım, Onur Kösem, Yasin Kızılyer, Nurettin Çam, namı değer kedi demişler. Çağlar Çevik, Mustafa Koyunbakan, abilerim, kardeşlerime çok çok selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bir de E4'te yatan kardeşim Ümit Dumanoğlu, E3'te yatan kardeşim Ümit Özbay, C10'da yatan kardeşim Ahmet Özkaya'ya gelsin bu güzel parça, demiş. Güzel bir parça seçmiş. Hemen biz onu ayarlayalım. Mesajını tekrardan okuyup gönderelim. Haydi, hazırsak.
1: DJ Baykeleş'le Arıza Show. Arıza Show.
0: Evet, bol bol hatırlatıyorum bakın. Bu programla alakalı bilgi, düşünceniz, isteğiniz, bir şeyiniz varsa Instagram herkes kullanıyor. Instagram'dan DJ

isteyen oradan sorsun. Lütfen rica ediyorum. Ben Emrah Yazıcı, Aydın Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan dostlarım ve E5 koğuşuna selam olsun başta. Ömer Baysan, Hilmi Ceylan, Hakan Seçen, Onur Yazıcı, Ahmet Rüzgar, Melih Döner, Rafet Karaeski, Kaan Karakoyun, Gencay Nazlım, Onur Kösem, Yasin Kızılyer, Nurettin Çam, Namı Değer Kedi, Çağlar Çevik, Mustafa Koyunbakan. Abilerim, kardeşlerime çok çok selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bir de E4'te yatan kardeşim Ümit Dumanoğlu, E3'te yatan kardeşim Ümit Özbay, C10'da yatan kardeşim Ahmet Özkaya gelsin bu güzel parça demişler. Hemen istenilen parçayı gönderelim, arkasından buradayız.

0: kızılbaku. Çiğdemler solar gibi anneler yanar.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
2: Arıza Show.
3: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerini 21.54 yaptık. Evet, gelen mesajlar sırayla geliyor. 0532 686 7837'den bizlere yazmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım, sıradaki mesaja geçelim.

Evet, sıradaki mesajımızla devam edeceğiz. Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde yatan canım sevgilim Murat Artan'a gelsin bu şarkı demiş değerli dinleyicimiz.

Evet. Bu güzel isteğimizi hemen şöyle bir okuyalım. Nazilli Etibi kapalı cezaevinde yatan canım sevgilim Murat Artan'a gelsin bu şarkı. Sen benim ne kadar yaşasam da doyamayacağımsın. Öncemsin, sonramsın, dünümsün, bugünümsün. Sen yüzüne her baktığımda şükrettiğimsin. Hani derler ya, bir kez çıkar karşına böylesi. Öylesin işte. Seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı erkeğim demiş. Güzel bir parça istemişler. Hemen parçasını ayarlayalım.

Evet, güzel bir parça istemişler Linet'ten. Adını sen koy, o güzel parçayı göndereceğiz. Şöyle mesajını bir kez daha okuyalım. Nazil E-tipi kapalı cezaevinde yatan canım sevgili Murat Artan'a gelsin bu şarkı. Sen benim ne kadar yaşasam da doyamayacağımsın. Öncemsin, sonramsın, dünümsün, bugünümsün. Sen yüzüne her baktığımda şükrettiğimsin. Hani derler ya, bir kez çıkar karşına öylesi. Öylesin işte. Seni çok ama çok seviyorum. Hayatımın anlamı erkeğim demiş değerli dinleyicimiz. Hemen o güzel parçaya şöyle bir yer verelim. Linet geldi. Adını sen koy.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.01'i yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi ve sıradaki mesajla devam edelim. Evet, bu arada radyolarını yeni açan tüm herkese de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. IFM stüdyolarından herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesimizin solumuzun açtığı her yere kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve gelen mesajla devam edelim. Cansever'den bozuldu gönül üzüm bağları. Çalmanızı istiyorum. Tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum ve her geçen karanlık gecenin ardından elbet güneş doğar. Ve unutmayın ki kuşlar filleri elbet yener demiş değerli dinleyicimiz.
1: Aklım koydu gitti, fikrim kül oldu.
0: Evet, mesajını tekrardan okuyalım ve şarkısını gönderelim hemen mesaj sahibinin. Şöyle bir bakalım, önce şarkımızı bir ayarlayalım. Evet. Şöyle bir ayarlayalım, onun hemen sonrasında mesajını tekrardan okuyalım. Cansever'den bozuldu gönül üzüm bağları, çalmanızı istiyorum. Tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum ve her geçen karanlık gecenin ardından elbet güneş doğar. Ve unutmayın ki kuşlar filleri elbet yener demiş değerli dinleyicimiz. Hemen istediği parçayı gönderelim, arkasından buradayız.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz gelen mesajlarla. Gönderdik istenilen o güzel parçayı da. Bir yandan da şarkı arıyorum. Bu arada gelin, gönderdiğiniz mesajlarda 250 karakteri geçmeyecek. Yani geçtiği takdirde zaten sizin mesajınıza sıra gelse de size karşılık olarak bilgi veriliyor. Bilginiz olsun. Evet, devam edelim, devam edelim. Sıradaki mesajla devam edeceğiz ama şöyle, tabii ki önce şarkıyı bulmamız lazım değil mi? Şarkıyı da bulabilmek için çabalamamız lazım ve devam ediyoruz. Türkiye ve Stüdyo saatleri 22.08. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve bakalım hemen gelen mesajla devam edelim. Şöyle bir fonumuzu değiştirelim, hemen bakalım. İyi akşamlar, ben Nazil'den Hızır Ağaca. Hızır demişler, ağaca çıkarken kırdığım dalın kıymetini inmeye çalışırken anlarsın. Telaş etme, kimin neyi kaybettiğini yarınlar karar verir. Tahir Uçar, sağım yalan, solum yalan parçasını. Hapishanelerde yatan, beni tanıyan herkese armağan ediyorum. Beni kaybedenler dürüst olmadıklarından kaybeder. İyi akşamlar demiş değerli kardeşimiz. Evet, şarkısı da güzel bir Tahir Uçar yorumu. Sağım yalan, solum yalan. Hemen mesajımızı tekrardan okuyalım, arkasından şarkıyı gönderelim. İyi akşamlar, ben Nazil'den Hızır. Ağaca çıkarken kırdığım dalın kıymetini inmeye çalışırken anlarsın. Telaş etme, kimin neyi kaybettiğini yarınlar karar verir. Tahir Uçar'dan sağım yalan, solum yalan parçasını. Hapishanelerde yatan, beni tanıyan herkese armağan ediyorum. Beni kaybedenler dürüst olmadıklarından kaybeder. İyi akşamlar demiş değerli dinleyicimiz. Hemen şöyle istediği o güzel parçaya yer verelim. Arkasından sıradaki mesajla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Evet, hemen bakalım, şöyle bir bakalım gelen mesajımıza. Halil'im, sen benim yarım değil tamamımsın. Yokluğun ağır geliyor ama sevgin bana güç oluyor. Gözlerine ömrümü, yoluna canımı koyarım. Sabret aslanım, bu hasretin de bir sonu var. Seni canımdan öte seviyorum. Aydın E-tipi kapalı, D6 koğuşunda yatan Halil Selena. Ömründen Mahsun Kırmızıgül belalım demişler. Göndereceğiz o güzel parçayı şimdi. Evet, bu şarkıyı göndereceğiz. Hemen şöyle ayarlayalım. Mesajı bir kez daha okuyalım, arkasından gönderelim. Özellikle tüm Selen ailesine sevgiler, selamlar olsun. Özellikle Emirhan Selen'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun benden. Halil'im, sen benim yarım değil tamamımsın. Yokluğun ağır geliyor bana ama sevgin bana güç oluyor. Gözlerine ömrümü, yoluna canımı koyarım. Sabret aslanım, bu hasretin de bir sonu var. Seni canımdan öte seviyorum. Aydın E-tipi kapalı D6 koğuşunda yatan Halil Selen'e. Ömründen Mahsun Kırmızıgül belalım demişler. Hemen o güzel parçaya yer verelim. Arkasından yine buradayız.
1: DJ Baykeleş'le Arıza Show.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22:20 yaptık Türkiye Vestio saatlerini ve hemen bakalım sıradaki mesajlara. Evet, bir mesajımız var, hemen onu okuyalım. Aydın Açık Cezaevi A24 koğuşunda yatan canım kardeşim Efecan Tacır. Hayat bazen insanı zorlu imtihanlardan geçirir. Mühim olan bu imtihanların insanın karakterini değil, sadece zamanını sınadığını bilmektir. Sabırla geçen her gün seni ailene ve özgürlüğüne biraz daha yaklaştırıyor. Umudunu ve başını hiçbir zaman öne eğme. Sakın unutma kardeşim. İnsanın en büyük gücü arkasında duran ailesidir demiş. Ablasından Taciroğlu'na demişler. Evet, hemen şöyle mesajı bir okuyalım, ondan sonra da diğer mesajımıza geçeceğiz. Aydın Açık Cezaevi A24 koğuşunda yatan canım kardeşim Efecan Tacır. Hayat bazen insanı zorlu imtihanlardan geçirir. Mühim olan bu imtihanların insanın karakterini değil, sadece zamanını sınadığını bilmektir. Sabırla geçen her gün seni ailene ve özgürlüğüne biraz daha yaklaştırıyor. Umudunu ve başını hiçbir zaman öne eğme. Sakın unutma kardeşim. İnsanın en büyük gücü arkasında duran ailesidir. Ablasından Taciroğlu'na demişler. Evet, devam edelim hemen diğer mesajımızla.

0: Evet, hemen bakalım diğer mesajımıza kimden gelmiş. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan B10 koğuşundan İzmirli Yusuf Bagana ve D6 koğuşundan İzmirli Semih Bagana. Sizi seven ve sabırla bekleyen kız kardeşlerinizden. Bazı insanlar kadere boyun eğer, bazıları ise demir kapılar ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Savaşanların değil, sabredenlerindir güzel günler. Sabırla bekliyoruz sizi. Aslanlar demiş, bir de güzel bir parça istemiş. Onu da göndereceğiz. Evet, 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hemen mesajı tekrardan okuyalım, onun hemen sonrasında şarkımızı gönderelim. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan B10 koğuşundan İzmirli Yusuf Bagana ve D6 koğuşundan İzmirli Semih Bagana. Sizi seven ve sabırla bekleyen kız kardeşlerinizden. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapılar ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Savaşların değil, savaşanların değil, sabredenlerindir güzel günler. Sabırla bekliyoruz sizi aslanlar demişler. Hemen istenilen o güzel parçayı gönderelim bakalım.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Rıza Show devam ediyor.
1: Evet, hemen devam edelim şöyle gelen mesajımızda. Selamun aleyküm, ben Batuhan Bağ, Hüseyin Dana dayıma, Kürşat Köseler abime, Ömer Ok abime, Ömürcan İnal kardeşime, Yılmaz Demir abime, Ali İhsan kardeşime, Burhan Çelik abime, Engin Güneş abime, Nedim Haraç Vermez kardeşime, Adem Yalçın abime, B6'da yatan bütün dostlarıma selam olsun. Aslan dayım Hüseyin Dana. Pazartesi nasip olursa yanındayım. Aslan dayım, koğuştaki dostlara, kardeşlere çok çok selam söyle. Allah'a emanet olun. Sizleri seven Batuhan Bağ demiş. Bir de not eklemiş. Fırat Arat'tan D1 koğuşundakilere çok selamı var demiş mesajında.

Evet, hemen şu mesajımızı tekrarlayalım. Onun hemen sonrasında devam edelim. Selamünaleyküm, ben Batuhan Bağ. Hüseyin Dana dayıma, Kürşat Köseler abime, Ömer Ok abime, Ömürcan İnal kardeşime, Yılmaz Demir abime, Ali İhsan kardeşime, Burhan Çelik abime, Engin Güneş abime, Nedim Haraç Vermez kardeşime, Adem Yalçın abime, B6'da yatan bütün dostlarıma selam olsun. Aslan dayım Hüseyin Dana. Pazartesi nasip olursa yanındayım. Aslan dayım, koğuştaki dostlara, kardeşlere çok çok selam söyle. Allah'a emanet olun, sizleri seven Batuhan Bağ demiş. Fırat Arat'tan D1 koğuşundakilere çok selamı var demişler. Evet, mesajımız buydu. Gönderdik mesajı da.

Yapmanız gereken sadece ve sadece bizlere WhatsApp'tan ulaşmak. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? WhatsApp'ta 0532 686 78 37'den bizlere ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu.

Evet, hemen diğer mesajımıza bakalım. Ben Aydın Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda yatmakta olan Rabia Avuç. Kader birliği yapmış olduğum dostlarım Yağmur Kurtoğlu, Ceren Yağmur Özyol, Sibel Çakal, İrem Ceyhan, Büşra Yakış, not. Bizi yıkmaya kimsenin gücü, yıkıldığımızı görmeye kimsenin ömrü yetmez demiş. Bir parça istemişler, onu hallettik aramızda. Azer Bülbül'den gelecek o parça. Evet, mesajını şöyle bir daha okuyalım. Ben Aydın Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda yatmakta olan Rabia Avunç. Kader birliği yapmış olduğum dostlarım Yağmur Kurtoğlu, Ceren Yağmur Özyol, Sibel Çakal, İrem Ceyhan, Büşra Yakış demişler. Not, bizi yıkmaya kimsenin gücü, yıkıldığımızı görmeye kimsenin ömrü yetmez denmiş ve güzel bir parça istemişler. Hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Türkiye Vestio saatlerimiz 22.43. Ortalık yanıyormuş, yanıyormuş. Ben birbirinden güzel parçaları attım. Şöyle dinlemeye devam edin sizler. Geleceğiz. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 22.47. Vallahi içeride de sorunumuz vardı, onunla uğraştığım için biraz uzak kaldık. Evet, ben artık vedamı gerçekleştireyim. Sizlerin istemiş olduğu parçaları göndereyim ben, değil mi? Evet, ilk güzel parçamız Aynur Polat'tan da, o gelecek. Onun hemen sonrası sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar, arşivde yer alanların hepsi kulaklarınıza ulaşacak. Bugün yayında bir kusurumuz olduysa herkesten affola, hepiniz haklarınızı helal edin. Benim bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Birbirinize destek olun. Yine haftaya ölmez sağ kalırsak yine burada olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle ben şarkıları hemen ayarlayayım. Haydi bakalım. Allah'a emanet.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve

yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Yayıncı Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.
3: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

bilirsin ki o deli dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum.

Evet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak.

0: YFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: YFM reklam.

0: FM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım, ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

yollarında

Allah'ın kullarından.

0: Kral FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

bir bir söndüler. Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: IFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: esip geçim.
1: IFM reklam.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

Ağlama baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam, hey. Hilal vurmuş kanım üstüne. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokulu. Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Çorum'da...

0: Çünkü hep çocuktur bir yanımız. Hep Alkınalıyız. Şimdi şehidim. Anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyim. Yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba.
1: Şeref ağlamaz.
0: Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın,

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: vazgeçtim.
1: IFM reklam.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.